Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse biz toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imlenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmlenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen
öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir. Ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi
gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız.
etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları
negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın okunu taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihad edeceksiniz.
olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi.

Bu akşam sizlere güven, itimat meselesini anlatmak istiyorum. Türkçe'de güven kelimesi, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde hem itimat etmek anlamına geliyor, hem de Allah Teala bu konuda başka bir tabir daha kullanıyor. Allah'a tevekkül etmek, Allah'ı vekil tayin etmek. İnsanlar güven dedikleri zaman Allah'la irtibat kurmayan bütün insanlarda hep aynı söz söylüyoruz. Kendine güven, kendine güven, kendine güven. Bu külliyen yanlış bir olay. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz nizayının en önemli yerini teşkil ediyor. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız, bana inanıyorsanız diyor, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer diyor güvenirseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bana güvenin, bana tevekkül edin, bana güvenirseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Gerçekten kuvvetli mi oluyoruz? Hayır, kuvvetli olmuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor bizde. Allah bizimle beraber kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli olan Allah ise, Allah-u Teala bizimle beraberse, o zaman en kuvvetli olan bizimle birlikte olduğu için biz kuvvetliyiz. Biz kuvvetli olduğumuzdan değil. O kuvvetlilerin en kuvvetlisi olarak bizimle beraber olduğu için. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah-u Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. İşte Kur'an'da geçen mütevekkil sözü Allah'ı vekil tayin eden, Allah'a güvenen demek. Tevekkül eden demek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde İnsanlar için söz konusu olan Allah'a güven duymak. İnsanların kendine güven, kendine güven diye ifade ettikleri şey aslında Allah'ı tanımayanların söylediği bir masal. Ve bunun arkasında kendine güven diyen insanlar aslında nefslerine güvenmek durumundalar. Nefs de şeytandan direkt olarak muhteva alan bir müessesedir. Öyleyse insanların şeytanla ilişki kurmaları söz konusu. Allah'a güvenmeyen adam kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Gene devrede başkası var. Eğer güven duyduğunuz Allah değilse o zaman sizinle beraber nefsinizin bir ortağı var. Şeytan, iblis. Ona ise hiçbir şekilde güven olmaz. İblisle dostluk kurduğunuzda ne derler? Büyü yapanlar, hüddam yapanlar, cinlerle meşgul olanlar. Ama neticede şeytanın onları sürükleyebileceği bir tek yer var.
cehennem. Öyleyse şeytan dost olur mu? Kiminle dost gibi görünmüşse o kişiyi mutlaka cehenneme götürdüğü kesin kendisiyle birlikte. O zaman hangi dostluktan bahsediyoruz? Eğer dost arıyorsanız kainatta bir tek dost vardır. Allah. Allah-u Teala zelaleti olanlar için bile ne diyor? Allah dilediğini zelalette bırakır. Onlar için de Allah'tan başka dost yoktur diyor. Her zaman hangi standartların için olursa olsun Allah sizden yanadır. Allah-u Teala'nın sizden hiçbir beklentisi yoktur. Ama sizlerin ondan çok beklentiniz olmalı. O size talep ettiğiniz bütün güzellikleri verebilecek olan bütün faktörlerin sahibi. O Allah'tır. Yüce Allah-u Teala sizlerle olan ilişkilerinde sadece bir tek hedefe yönelik olarak hareket eder. Sizin mutluluğunuz. Kim olursanız olun. İnsan olarak yaratıldınız. Ve Allah-u Teala mutlaka sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu Allah-u Teala yerine getirebilir veya getiremez. Onun yeteneğinin olmasından değil, o her şeye kadirdir. Sizin iradenizin o istikamette hareket etmemesi yüzünden. Herkes için bir dilek söz konusudur. Bir insanın kulvara eşit şartlarla girmesi ne demektir? O kulvar üzerinde sizi hedefe götürecek olan bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu dilemeyenler yarışta sadece oldukları yerde kalanlardır. Onların da gelecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'a güven duymanın arkasında Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek var. Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'ın bizden istediklerini talep etmemiz ve Allah'ın da bu taleplerimizi mutlaka yerine getirmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın talepler müessesesinde bir dizaynı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kanun olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu kanun asıl. Bu kanun varsa böyle bir dileğin sahibi olmayan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevilmiş. Ne yazar ki Allah'ın kanunu var orada. O kanun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini, hidayete eremeyeceğini söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyor. Amcasını Allah'a ulaştırmak istiyor. Cennete ulaşmak istiyor. Tamam. Dileği o. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece onu hedefe hiç kimse götüremez. Allah-u Teala götürmez. Talebi olmadığı için. Götüremediği için değil, o kişinin talebi olmadığı için götürmez. Çünkü kanun koymuş Allah-u Teala. Koyduğu kanunları mutlaka realize eder. Mutlaka gerçekleştirir. Mutlaka takip ettirir. Öyleyse güven müessesesine baktığımız zaman bunun bir adının tevekkül olduğunu görüyoruz. İnsan Allah'a tevekkül eder. Allah insana tevekkül etmez. Tevekkül müessesesi küçükten büyüğe doğrudur. Bu müessese insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'ı vekil tayin etmesi demektir. Öyleyse bir insan
Allah'a teslim olmayı diliyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayın, diyordu, ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki İbrahim bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim diyor ki ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala bunun yıllar sonra neticesini söylüyor Hazreti İbrahim'e. Oğlunu benim için kurban etmeni istiyorum ya İbrahim diyor. Hazreti İbrahim Allah'a tam bir güvenin içerisinde. Tevekkül meclisinde Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de gerçek anlamda tevekkül sahiplerini Allah'a ispat etmişlerdir. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan kendisi değildir. Kendisinden daha çok sevdiği oğludur. Biliyorsunuz ki anne ve babanın çocuklarına karşı duyduğu sevginin büyüklüğüyle çocukların anne babalarına duyduğu sevginin büyüklüğü aynı değildir. Daima anne babanın sevgisi fazladır. Özellikle annenin sevgisi fazladır. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde de insanların Allah'a duyduğu sevgi az ama Allah'ın insanlara duyduğu sevgi onun yüzlerce belki binlerce katıdır. Öyleyse tevekkül adını verdiğimiz güven duyma olayı Hazreti İbrahim tarafından ve Hazreti İsmail tarafından tam olarak uygulanmış. Hazreti İbrahim oğluna Allah seni ona kurban etmemi emretti dediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba ben hazırım. Ve ikisi beraber yola çıkıyorlar. Yolda tam o Mekke'de şeytan taşlamanın yerinde şeytan karşılarına çıkıyor. Hazreti İsmail'in yanına gidiyor. O baban diyor, ona güvenme diyor. Sakın ona tevekkül etme diyor, ona güvenme. O seni kesmeye götürüyor diyor. O diyor katil. Hazreti İsmail gözü budur diye şeytanın gözüne bir tane yumruk atmış. Belki de yerden aldığı taşı patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hala yamuk bakar. Hazreti İsmail yüzünde. Ve Hazreti İsmail babasının kendisini kurban edeceği yere girdiği zaman baba diyor gözlerimi bir bez kapat hazırım diyor. Hazreti İbrahim Allah'a olan tevekkülünü orada da ispat ediyor. Dilediği hazır olan bir çağını Hazreti İsmail'in evzi besmeleyle boynuna sürüyor. Hazreti İsmail'i kesmek mecburiyetinde. İşte bunu yapıyor ama bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Hazreti İbrahim şaşırıyor. Yanlış bıçak mı aldım diye bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Diyor onu bırak. Allah'ın verdiği emir, bu koçu kurban edeceksin. Hı. Ve bundan sonra usul haline gelecek bu. Koç kurban etmek. Hı. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bulunduğu şehirdeki putları görüp fena halde kızıyordu. Bu putları bir gün elime bir fırsat geçerse hepsini parça parça edeceğim diyordu. Bir gece böyle bir fırsat geçti eline. Bütün putları parçaladı, parça parça yaptı. Sadece bir tanesini bıraktı. Neden bıraktı dersiniz? Hemen geldiler İbrahim'i yakaladılar Hazreti İbrahim'i. Dediler ki sen bizim putlarımızı kırarsın ha. Seni şimdi burada linç edeceğiz. Hazreti İbrahim dedi ki aranızda beni bu putları kırarken gören var mı? Yok. Kim kırdı biliyor musunuz dedi Hazreti İbrahim. Orada kırmadığı putu gösterdi. İşte bu kırdı dedi. Adamlar dediler ki hadi canım sen dediler o put yahu dediler. Bizim yaptığımız bir şey. Hiç dediler o kırabilir mi? Başka putları. Hazreti İbrahim de taşı gediğine koydu. Dedi ki daha taştan olan basit şeyleri bile kıramayan bir put kendi elinizle yaptığınız bir put üstelik de nasıl olur da sizi Allah-u Teala'ya daha çok yaklaştırabilir? Ve
Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvardı ki benim soyumdan nebiler getir. Ey Allah, ey yüce Allah'ım. Allah-u Teala dedi ki kabul ettim. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti İbrahim bunun üzerine cesaret aldı. Babamı da dedi. Allah-u Teala cevap verdi. Zalimler benim ahdime eremezler. Hazreti İbrahim Allah'a öylesine bir güven duyuyordu ki hiçbir şey onu korkutamazdı. Hazreti İbrahim putlarını kırdı diye fena halde kızgın bir şekilde ateşe atmaya karar verdiler. Mancınıkları hazırladılar. Hazreti İbrahim'i mancınığa aldılar. Atmadan evvel Cebrail Aleyhisselam göründü. Dedi ki ey İbrahim söyle bana dedi ne yapayım. Ateşi söndür dersen hemen söndüreyim. Su haline getir dersen getireyim. Beni buradan al dersen alayım. Nereye istersen götüreyim. Emret.

teslim oldum. Ben ona tevekkül ettim diyor Hazreti İbrahim. Ben ona güven duydum. İşte Hazreti İbrahim'in tevekkülüyle oluşan bir dizayn görüyoruz. Burada Hazreti İbrahim'in de Hazreti İsmail'in de tevekkülleri, Allah'a duydukları güven gördü ki kendi hayatlarından daha kıymetli. Hazreti İbrahim'in kendi hayatından daha kıymetli mi? Elbette Cebrail Aleyhisselam'a ateşe atılacağı, mutlaka öleceği bir noktada diyor ki ben Rabbimden isterim. Araya başkasını sokmam. Ben ona tevekkül ederim. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın babasına olan emri sebebiyle tamam diyor, ben hazırım. Beni kurban edeceksin, hazırım diyor. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de haber vermiş aynı şeyi. Öyleyse şeytan insanları kendilerine güvenmeye davet eder. Çünkü kişi eğer Allah'ı devreden çıkartırsa zayıflayacaktır. Artık kuvvetli değildir. Ve iblis onu kolayca ele geçirir. Onun için iblis ve hempaları bütün insanların kendilerine güvenmesini emrederler. Psikolojinin de, psikanalizin de temelinde aynı ilke vardır. Kişinin kendine güven duyması. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Ama bu külliyen yanlış bir şeydir. Bir insanın güven hissini kendisine beslemesi halinde, kendisine güven duyması halinde ilk olayda Allah'ın vücuda getirileceği o kişinin güveninin neticesinde öyle bir dert açar ki Allah Teala o kişinin başına, o kişi kendine güvenmenin hiçbir şey ifade etmediğini olayla yaşar. İşte böyle bir şeyi yaşayan insanoğlu için kendisine duyduğu güvenin beş para etmediği neticesi ortaya çıkar. Evvela bir mahluk olduğumuzu unutmayalım. Biz yaratılanız. Bizi yaratan bir yüce kudret var. Aynı kudreti mikro alemde atom sistemini yaratıyor. Merkezdeki protonun etrafında bir eliptik yörüngede dönen elektronlar aynı kudreti güneş sistemini yaratıyor. İkisi birbirinden zerre kadar farklı değil. Öyleyse çeşitli yörüngelerde çeşitli hızlarla dönen birçok 9 tane, 10 tane gezegen. Güneş adı verilen merkezin etrafında hepsi dönüyorlar. Öyleyse mikro alemde, makro alemde Allah'ın yapısı, yüce yaratıcının yapısı, kendisine güven duyması lazım gelenin yapısı. İnsanlar Allah'a güven duyarlar mı? Onu tanıdıkça güven artar. İşte insanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, ona yavaş yavaş sevgi duymalarına, ondan hoşlanmalarına, sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve Allah'a hayranlık duymalarına bağlıdır. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a ruhunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a fizik vücudunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a nefsini teslim edecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütünü görüyoruz. Öyleyse

Teslim ne demektir? Allah'a teslim olmak. Bir insanın Allah'a teslim olması demek, ben kendimi kendi irademle kullanmaktan vazgeçiyorum. Yüce Rabbim, sana o kadar çok güveniyorum ki ben kendimi sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum. Ben bunca yıl yaşadım ve hayatımda baktım ki kendi irademle vücuda getirdiğim olaylar beni mutlu etmedi. Öyleyse bu eksik şeylerin beşeri kaynaklardan oluştuğunu görüyorum. Ne zaman senin iraden beni kontrol altına alırsa, ne zaman senin iraden beni yönetirse, işte o zaman mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun manası ne demek? Bunun manası Allah'a tevekkül etmek ve Allah'a köle olmak demek. İşte bu köleliğin en üst noktasında tasarruf müessesesi vardır. Ondan bir evvelki nokta iradenin ref edilmesi. Ondan bir aşağıdaki noktada iradenin bağlanması. Öyleyse kim Allah'a iradesini bağlar? Demin demiştim ki Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Birinci merhale. Sonra Allah'a karşı sevgi duyarız. Daha üst boyutta bir hoşlanma, sevmek. Üçüncü merhalede Allah'a aşık oluruz. Bu sevmenin ötesinde bir duygudur. Karşılıksız sevmektir. Sevdiği uğruna büyük fedakarlıklar yapmaktır. Aşk insanı sevginin üst boyutuna ulaştırır. Ama burada da bitmiyor. Bunun ötesindeki son duygu hayranlıktır. İşte Allah'a karşı ona duyduğunuz güven duygusu sebebiyle hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayranlık adı verilen dört ayrı statüde bulunabilirsiniz. Her birinde güven duygusu, Allah'a karşı güven duygunuz biraz daha yükselecektir. Ve karşılıksız olarak kendinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Karşılıksız olarak, yani kainattaki en büyük karşılık bile sonsuz hürriyetin sahibi olacaksınız. İşte bir insanın Türkiye'den Amerika'ya gelmesi 9-10 saatlik, bazen 12 saatlik bir yolculuğu gerektirir. En hızlı uçaklarla. Ama Allah'a kul olduğunuz zaman, Allah'a güveninizin son safhasında, yani ona teslim olup da bu teslim sizi en üst boyutta muhtevasına aldığı zaman, dünyanın bir yerinden başka bir yerine gitmek değil, bu gezegenden başka bir gezegene gitmek bile saniyelerle süren bir olgudur. Şimdi anlıyor musunuz? Allah'a duyulan güven duygusunun ona teslimlerinin tamamlandığı noktadan sonra kendinizi bir muhteva içerisinde hayranlıkla ona teslim ettiğiniz zaman, karşılıksız bir teslim söz konusu olduğu zaman, yani iradeniz refedildikten sonra tasarruf altına girdiğiniz zaman kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olursunuz. Bütün kainat ayaklarınızın önünde açılır. İşte Allah'a karşı duyulan güvenin en üst noktası tasarruftur. Tasarruf kendisini karşılıksız olarak Allah'a terk etmektir. Ben kendimi yönetmekten vazgeçtim. Beni ey Rabbim senin yönetmeni istiyorum. İşte burada Allah'ın iradesini
sizin iradenize üstün kılmanız, ona karşı duyduğunuz güvenin gerçek işaretidir. Eğer ona güvenmeseydiniz, kendinizi ona teslim edemezdiniz. Öyleyse güven müessesesi, insanın kendisine karşı duyduğu güvense, o kişiyi cehenneme götürür. Çünkü kendisinin arkasında Allah yoktur. Benliğin, egonun arkasında nefsimizin afetleri var. Egonun arkasında, ben kelimesinin arkasında şeytan var. O afetlere kumanda edebilen, onlara tesir edebilen iblis. Öyleyse Allah'a teslim olmak, bu itimadın, bu ona olan güvenin, bu Allah'a tevekkül etmenin son noktasına doğru bir gidiştir. Son noktada ona hayran olursunuz. Benliğinizi, size ait olan her şeyi, aklınızı, iradenizi, her şeyinizi ona teslim edersiniz. O Allah'tır. Sizi sizden binlerce defa fazla seven Allah. Öyleyse onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül sizin liyakatinizin de işaretini taşır. İnsanlar başlangıçta hep kendi iradeleriyle hürriyetlerinin gerektirdiği her şeyi yapmak isterler. Ve hep mutsuzluğu yaşarlar. Bu yaşadıkları mutsuzluk o insanları sadece ve sadece huzursuzluğa götürür. Ama eğer Allah'a karşı güven duyarlarsa, tevekkül ederlerse, bu tevekkül onları en güzele götürecektir. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak mutluluk artar. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak hürriyet artar. Bu teslimiyetin son noktası azat kabul etmez, kölelik müessesidir. Allah'a kulluğun en üstün noktası, kulluğun azami olduğu nokta, Allah'ın kölesi olduğunuz nokta, salah makamıdır. Salah makamının 7. safhası tasarruftur. Dikkat edin, Allah'a güvenin dizaynlarına baktığınız zaman bunun en üst 3 noktasından birincisi, en altta olanı iradenizi Allah-u Teala'nın bağlamasıdır. Sizin talebiniz üzerine gerçekleşir. Siz talep etmedikçe Allah-u Teala iradenizi hiçbir zaman bağlamaz. O kişinin iradesinin dışında kişiye zorla bir şey sağlamaz. Allah yolunda yücelmek isteyen kişi Allah'a tevekkül müessesesini arttırdıkça teslimiyeti artar. Teslimiyetin temelinde güven vardır. Tevekkül vardır. İşte Allah Teala ben sana teslim olmak istiyorum diyen kulunun gerçek anlamda teslim olup olamayacağını en iyi bilendir. Ama
kim Allah'a teslim olmak isterse Allah onu teslim olabilecek olan boyutlara mutlaka ulaştıracaktır. Burada Allah'ın görmek istediği şey kişinin samimiyet derecesi. Ben Allah'a tevekkül ettim diyor birisi. Sözle hiç kimse Allah-u Teala'ya tevekkül edemez. Allah-u Teala kişinin iç dünyasına bakar. Gerçekten o kişi Allah'a güveniyor mu? Biliyor musunuz? Sizin Allah'a karşı duyduğunuz güvenle Allah'ın size karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok güvenir. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok ihsanda bulunur. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah hürriyetinizi arttırır. Günlerden bir gün böyle bir noktaya ulaşırsınız ki o noktada hepiniz için bir başka olay söz konusu olur. Tevekkülün sonuna ulaşmak. Burada azat kabul etmez. Azatı asla düşünmeyen bir kölelik müessesesi artık devreye bütünüyle girmiştir. Allah'a köle olan bu insan her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini, kendisine ait olduğunu zannettiği ama gerçekte zaten hepsinin Allah'a ait olduğu her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'a duyduğu güven duygusunun sonucudur. Kendisine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Onlar hiçbir zaman sizlere bahsettiğim bu mutluluğu, bu muhteşem olayı yaşayamazlar. İşte kendine güvendiğin insanların büyücüler olduğunu görüyorsunuz, dinciler olduğunu görüyorsunuz, şeytanla işbirliği yapan insanlar olduğunu görüyorsunuz ve hiçbiri de mutluluğu yaşayamazlar. Bu insanlar sadece mutsuz olurlar. Hiçbir alanda saadete ulaşmaları mümkün değildir. İşte kim Allah'a güven duyarsa, tevekkül ederse Allah da ona güven duyar, Allah da ona tevekkül eder. Allah'ın güven duyması kişinin iç dünyasını devamlı gözden geçirmesi sebebidir. İç dünyasında neler olduğunu insanın en iyi Allah bilir. Öyleyse bizim Allah'a olan güvenimiz arttıkça Allah'ın da bize olan güveninin artması söz konusudur. Allah tevekkül müessesesi insandan Allah'a yönelen bir sistemdir. Güçsüzün güçlü olana, güçsüzün kainatın en güçlü olanına, kainatı yaratana teslimini ifade eder. Öyleyse tevekkül etmek, güven duymak, Allah'ın sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekküle artacaktır. Allah'ı hayatının en önemli yerine kişinin yerleştirmesi, ona karşı duyduğu hissin sevgiden hayranlığa dönüşmesi kısmındadır. Hoşlanma, sevgi, aşık olmak, aynı seviyede olan iki varlığın birbirine karşı duyabilecekleri bir şeydir. Ama eğer söz konusu olan şey hayranlıksa, o zaman aynı seviyeden bahsetmek mümkün değildir. Hayran olan kişi, hayran olunandan daima daha aşağıdır. Kendisine hayran olunansa, daima daha üst yeri işgal eder. İşte biz hayranız,
kime? Rabbimize hayran olmak, tevekkülün sevgi açısından son aşamasıdır. Öyleyse teslim olmak, tevekkülün teslim açısından nefsin teslimiyle son bulmasıdır. Nefsin teslimi bir süre sonra bir başka gücün daha Allah'a teslim olmasını tevekkülü oluşturur. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişi iradesini, dilediğini yapabilme yetkisini Allah'a teslim ediyor. O kadar güveniyor ki ona, öyle bir tevekkülün sahibi ki o benim Rabbim diyor. O beni benim kendimi sevdiğinden sonsuz defa fazla sever. Öyleyse ben ona teslimim. O benim sahibim. İşte bir insanın sahibi olduğunu bilmesi, sahibine teslim olması bu dünyadaki en büyük rahatlıktır. Allah Teala sizin omuzlarınıza giderek daha büyük yükler yükleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Manevi tevekkülünüz, tekamülünüz arttıkça bu tekamülün sonucunda Allah ile olan ilişkileriniz çeşitli merhalelerden geçer. İşte güven unsuru bu merhalelerin hepsini adım adım daha çok güvene, daha çok güvene, daha çok güvene taşır. Güven duymadığınız bir insana bir şey teslim eder misiniz? Etmezsiniz. O şeyi kaybetmek istemediğiniz için. İşte Allah'a güven duyanlar Allah'ın sevdikleridir. Allah'ı sevenlerdir. Sevgi güvenin işaretidir. Sevgi olmazsa güven olmaz. Her geçen gün Allah'ı biraz daha çok seveceksiniz. Ona biraz daha çok güveneceksiniz. Sevgi güvenin sorunu oluşturan temel faktördür. Ve bu güveni Allah'a karşı duyduğunuz zaman bundan en çok faydalı sonuçlar olacak. Sizsiniz. Kainatı yaratan, kainatta ve kainatın ötesinde, sonsuzlukta, her yerde, her alemde en güçlü olan sizinle beraber. Bunun için en kuvvetlisiniz. O sizinle beraber olduğu için. Ona sevginizin boyutlarında giderek daha üst boyutlarda bir yaklaşım göstermişsiniz. Hoşlanmaktan başlayan ve bağlantıları sonuna kadar getiren hayranlık müessesine ulaşan bir seyir içerisinde ona güven duygunuz giderek artmış ve bu merhalelerin sizin hayatınıza yansıyan bölümleri oluşmuş. Ruhunuzu Allah'a teslim etmişsiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim etmişsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmişsiniz. Ve teslimler bitti demişsiniz. Hayır, bitmedi. Tevekkül müessesesi onun bitmediğini gösteriyor. Çünkü tevekkül ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonraki safhayı ifade eder. O safhada siz başka bir şeyinizi daha Allah'a teslim ediyorsunuz. İradenizce. Dilediğinizi yapabilme yetkisini, o yetkiyi kullanmak üzere Allah'a teslim ediyorsunuz. Yani bu sizin iradenizdir. Öyleyse Allah'a teslim ettiğiniz iradeniz
sizin için sizin güzellikleri ulaştıran temel faktör. Öyleyse Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enivü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli yetiyekümül azab ediyor. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse teslimle alakalı ayetlere baktığımız zaman bu dizayn içerisinde temel ayetleri görüyoruz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala innallâhe ye'mûlüküm entuaddül emanâti ilâ ehlihâ buyuruyor. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri 3 emanet olarak koymuş. Ama emanetlerin sahibi bir tane. Emanetler ve emanetlerin sahibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah ile ilişkilerimizde emanetlerimiz var. İşte emanetler ilk bakışta yaratılış emanetleri olarak ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz olarak görünür. Bunları teslim ettiğiniz zaman İslam olursunuz. Ama bunun ötesi de var. Salah makamı bu üç teslimin ötesinde Allah'a duyulan emniyet hissinin, Allah'a duyulan güven hissinin son derecesinde içeriyor. Orada Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir evreye giriyorsunuz. Ve bu muhtevada Allah'ın sizde vücuda getirdiği üç tane vücudunuzun ötesinde iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse bütün bu teslimlerin muhtevasında giderek büyüyen, kök salan, her tarafı kuşatmaya başlayan bir güven duygusu var. Allah'a güven duymak. Kendine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim edemez. O şeytanın aldığı telkinlerle kendisinin üstün olduğunu düşünür. İşte ateistler Allah mefhumunu kabul etmeyenler. Kendine duyan, güven duygusunu terkin eden bu insanlar aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktırlar. Sizlerin ileride yaşayacağınız üç vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra iradenizle teslim etmek suretiyle erişeceğiniz, yaşayacağınız o sonsuz mutluluğu, güven duygusunun son boyutlarını onlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Bırakınız son boyutlarını, ilk boyutlarını da yaşayamazlar. Hiçbir ateist kendisini Allah'a teslim etmez. O kendisini şeytana çoktan teslim etmiştir ama bunun farkında bile değildir. O kendine güvendiğini zannetmektedir. Oysa ki şeytan onu çoktan avlamış, Allah ile olan ilişkisini kırmış, kesmiş, yok etmiş ve onu şeytanın elinde oyuncak yapmış, cehennemin bir numaralı bendesi yapmış. Öyleyse Allah ile olan yapınıza dikkatle bakın. Bu yapı sizi en güzele götürebilecek olan
bütün dizaynı ihtiva eder. Ama böyle bir dizaynda acaba siz neredesiniz? Herkes Allah'a teslim olamıyor. Teslim olamayanlar teslimin muhtevasını sadece bilmeyenler değildir. Teslim olamayanlar Allah'a güven duyamayanlardır. Bunların bir kısmı şeytanla olan ilişkilerinden, nefsleriyle olan ilişkilerinden, kendilerine güven duygusundan Allah'a güven duygusuna doğru geçişi sağlayamazlar. Orada kalırlar. Nerede kalırlar? Kendine güven duygusunun laboratuvarında kalırlar. Orada bir taraftan şeytan, bir taraftan nefs, bütün çıkış kapılarını kapatmışlardır. O labirentin içinde insanoğlu döner ha döner. Ve bir türlü çıkış yolunu bulamaz. Çünkü şeytanla işbirliğinin tabii neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Öyleyse insanlar kendilerine güven duyduğunuzda neden zavallı insanlar nefsleriyle ve şeytanla olan yakınlıklarının kurbanı olmaya mahkumdurlar. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Ve tabiatıyla Allah'a hiçbir zaman yaklaşabilmeleri, Allah'a hiçbir zaman tevekkül etmeleri mümkün değildir. Öyleyse tevekkül meselesini bir bütün olarak ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki çok safhalı bir olayla karşı karşıyasınız. Allah'ın tasarruf attığı müessesesine kadar giden bir yakınlıklar dizisi. Böyle bir dizide hepiniz için söz konusu olan Allah'a bakış açınız. Eğer siz şeytanın uşağıysanız Allah-u Teala'ya asla tevekkül edemezsiniz. Ondan korkarsınız. Onu cezalandıran bir Allah olarak tanırsınız. Kim Allah'ı cezalandıran bir Allah olarak tanıyorsa o Allah'a tevekkül edemez. Allah'a güven duyamaz. Çünkü Allah-u Teala onu mutlu edecek olan bir Allah değil onun düşünce platformunda. Onu sadece cezalandıracak olan bir yaratıcı. Ve sanki bu kişi zanneder ki Allah kendisini cezalandırsın diye yaratmış. Oysa ki Allah onu da seviyor. Araf 178'de Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini zalalete bırakır. Oysa ki diyor zalalete bıraktıklarının da Allah'tan başka dostu yoktur. Yani kişinin dalaleti olması Allah'ın onu dostundan çıkarmasını gerektirmiyor. Ve Allah-u Teala herkesin dostudur. Herkesin dostudur ama dostlarından sadece kurtulmak isteyenleri kurtarır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizin iradi yapınızın temel rol oynadığını hiç unutmayın. Ne demiştik? Bütün insanlar kulvara eşit şartlarda girerler. Bu eşit şartla kulvara giren kişinin start alabilmesi bir taleple gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu her şeyin başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a tevekkül duyabileceklerin temelini teşkil ederler. Sadece onlar Allah'a tevekkül edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neden öyle söylüyoruz?
Eğer o kişi Allah'a güvendiği olsaydı, Allah'a niçin güvensin ki? Allah'a duyduğu tevekkülün, güvenin, itimadın bir sonucudur Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru sonsuz uzaklıkta bir yolculuğu gerçekleştirecek, Allah'ın zatında ruhu yok olacak, ifna olacak. Bu hedefe yönelik olarak kişi hareket ediyor. Güvenmediği Allah'a bir insan ruhunu teslim eder mi? İşte şeytanla ilişki kuranlar için genel söylenti o ki onlar ruhlarını şeytana teslim ediyorlarmış. Baştan aşağı yalan. Ruh hiçbir standartta şeytanla ne bir ilişki kurar ne de şeytana teslim olur. Ruh şeytana her zaman üstündür. Her zaman galiptir. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhına girmiş olan bir insana da tesir edemez. Kimdir Allah'a en çok tevekkül edenler? Takva zırhını giymiş olanlar. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, orada fizik vücudunuz, orada nefsiniz ve orada iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Artık siz onun irade yapısının altındasınız. İşte kim iradesini Allah-u Teala'nın bağlaması için müracaat etmişse, Allah tarafını kabul etmişse, bilin ki bu sarah makamından sonraki bir olgudur. Makamların en yükseğinin, en üstününün sonuna doğru gerçekleşen bir olgu. Ve tevekkülün de son boyutuna yaklaşıyorsunuz. Burada iradenizin bağlanma boyutunda devamlı Allah'tan sual edersiniz. Her an ne yapacağınızı sorursunuz, sorarsınız. Her an cevap gelir. Kendi iradenizi hiç kullanmadan Allah'ın emrettiği her şeyi ard arda gerçekleştirmek suretiyle muhteşem bir hayat yaşarsınız. Güven duydunuz Allah'a, teslim oldunuz. Bu teslim daha üst kademeye ulaştığı zaman Allah Teala bağladığı iradenizi ref eder. Tamamen kaldırır. Artık kendi iradesini sizi tamamen bağlayacaktır. Burada artık sizin Allah'a bir şey sormanıza gerek yoktur. Her an o size emirler verecektir. İşte bu kademe tasarruftan evvelki son kademedir iradenin. Yok edilmesi, ifna olması, ref edilmesi, kaldırılması olayı. Allah'a karşı duyulan güven duygusunun da tevekkülün de sondan bir evvelki safhası. En son safhada ne olur? En son safhada güven duygusu öyle bir boyuta ulaşır ki kişi kendi iradesinden tamamen soyutlanır. Allah'ın iradesi onu külliyen kuşatır. Tasarruf altında olan kişinin kendi seçme hakkı mevcut değildir. Sadece Allah'ın kendisi için seçtiği şeyleri gerçekleştirmekle vazifelidir. Öyleyse tasarruf müessesesi bir muhteşem dizayndır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. İşte Allah'a karşı duyulan güven duygusunun son aşaması bu. Artık o kişi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi kendinden bir şey söyleyemez. Sadece Allah'ın söylediklerini söyler. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşma standartlarına kavlin en güzeli diyor. Kavlin ahsen olanı diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden konuşmuyor. Sadece Allah'ın söylediklerini söylüyor.
Öyleyse Allah'ın söylettiği şeyler, Allah'ın yaptırdığı şeyler ve Allah'ın ifadesi Resullerimiz seçme hakkının sahipleri değildir. Bu sebeple onlar Allah'ın Resulleri yaptıklarından mesul değillerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül meselesinin, itimadın, güvenin son safhası. Orada tasarruf altında bulunan kişi Allah Teala'nın indinde yaptıklarından sorumlu sayılmıyor. Çünkü o kişinin irade yapısı yok. Hesap verecek olan bir irade ortada yok artık. O da Allah'a teslim edilmiş. Böyle bir düzeyinde o kişi tasarruf safhasında iradi yapının bütününün Allah'ın olduğu noktada artık Allah'a tevekkülün en üst boyutuna ulaşmıştır. İşte hiç unutmayın, eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse hepinizin Allah'a iradenizle dahil olmak üzere bütün teslimleri gerçekleştirerek en büyük tevekkülle bağlanmanızı Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek ve ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Cenab-ı ve İyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duyma konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa, geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa, ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa, nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız, sevgi ile nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasretlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah-u Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur.

İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşma hüve işte o el hüda hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veçhin, Allah'a teslimi. İşte bu veçhin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve diyor Allah Teala sahabe için onlar yani sahabe hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri Ali İmran 190 ve 191 daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukâtihi. Ey âmeni olanlar, takva sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu teslim, bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hak

0: makul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir retinedir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamına Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum. Herkes mutsuz. Neden mutsuz? Sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle. Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zülmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa, iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı. Sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir? Arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında. Sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle, ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken, doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfil-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah-u Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden. Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah-u Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah-u Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette en de kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah-u Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah-u Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi. Nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi. Orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız, Allah-u Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz, Allah'ın yardımı sizi mutlaka öyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde, daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah-u Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah-u Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah-u Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Düşünün ya, bugün bir kedi olabilir mi? Bir ot olabilir mi? Bir canlı. Ama değil mi? Bu tekamül silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah-u Teala sadece bunun için bile ne kadar şükresini anlayışmış anlar. Şu anda kainatta ne kadar canlı olursa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattın? Yarattığın her şeyi insan için yarattın. Geliyor onun evinde var. Her şey sizin için yaratılmış. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, bitkiler de, koskocaman bir cansız kainatta her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da durum yani. Biz canımızı, cansızı kendimizi asfetatlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor ki her isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere veya böyle. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık meclisi biraz yatar gibi görüyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikle de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvan yiyorlar. Bunun Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar kareden hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyorlar? Biz biliyoruz, hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sarıtırıyor, sabit olmayanlar var, onları da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesine karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitki ise mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler, hayvan yemek veya başka bir şey yemek. Ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlar da mutlaka oksijenini var, mutlaka karbonhidratı artık maddeleri var. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbonhidratı hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar. Artık madde. Nasıl dengeyi nasıl kurmuş?
2: Allah.
1: Birinci grubun artık maddesi, ikinci için hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi, birinci grubun için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim haşirine ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Evet, ihtiyaç duyuyor muyuz? Kesin. Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık müritinizin sahibi değilsin. Neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah-u Teala. Ana görevimiz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun nefsinizi afetleriniz takdirinde arayan bir zamanlısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes diyor, der bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim der, hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalayamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kavramını öğreneceksiniz. Ne veriyorsanız, o kadar. O kadar. O kadar. Başkalarına bulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman ödeyiniz sonsuzluk.
2: Allah!
1: Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Nefsle de Rabbena hep bana der. Burada dikkat edin. kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeyi fethedirsiniz. O size sizin için verilmiştir. Başkalarına hayat hakkısı alamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömle kaldınız. Onun hesabını Allah'a vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermekle beslenir. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız, ikincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o gün sizin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz, onlardan başkaları faydalanacak. Öyleyse hesabınızın doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye, devamlı helal içinde yaşamanızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar haram mevzusu varsa hepsini kurlarını söylederek devreye sokar, sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah-u Teala, ne emrettiyse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala, neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmamak için her türlü gayreti gösterir. Allah-u Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsünüz tasarruflarında. Azalacak, bucalacak. Onların artması, azalması demek, ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kazanırsınız. İki düşman orada düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı koruyucu bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğundur. Sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O abidin yerine ruhun bir hasretinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem onun yerine ruhun hasreti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olduğuna oturtmak. Ve zikrinizi ne kadar yerine o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşanan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşuyorsunuz? Daimi zikre. Eğer derdiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapmaz. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kadar kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasını bilmesin. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş. Senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf prensipleri için söylüyor. Sahabe için diyor? Onlar geceleri uyumadan diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var, şimdi biliyor musunuz? Akşam usul yatağınızda uyurken, onları düşünün 14 asıra ver, o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor, orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar. Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte, o İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri'nin söylediği şey, akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyuklamaktan çekilmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak.
2: Allah.
1: Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali, uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alem arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz, daim hikâri başlatıyorsunuz demektir. Kendiniz de uçmayı düşünün, köprü. O zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun sekerlerin üzerine. Ezgi'ye başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabaha kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzına gideceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini isteyeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafifleyeceksiniz. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam. Çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkelim. Düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler öbür tarafa geçecek. Ben söylediğim olaya geçeceğiz. Yani yukarıda kalırsınız. Şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz. Aşağıda siz varsınız tecavüz üzerinde. O özel şekilde olsun. İki düşünmemi nasıl oturuyorlarsa öyle oturmuşsunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor, kalp de kımıldamak, bazen de kımıldamıyor, uyumuşsunuz. İkisinde de uyku halindesiniz. Uyku halinde olmazsa biz ikiniz zaten orada olamazsınız, yukarıda olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı, fizik vücudunuz mutlaka uykuya girmiştir. Uyumazsınız, o uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız, o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi uyumaya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zamanlar. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, biz 1 saniye veya bilemediniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek bir gün size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz, ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size hep aynı şeyi söyleyecek. Hepinize aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım, seni nelerle kardeş kıldığımı en iyi ben veririm. Senden, sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah-u Teala. Ayet buyurun diyor Kur'an-ı Kerim'e, onu tutturursa ya, onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyiz diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah-u Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standarttadır yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. o olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü daha buna yetmez. Onların doğru

0: yapıyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Konunun doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yapmayın. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der, ufku kapalıdır. Orada kapalıdır. Düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufku kapalıdır. Ama mütefekkir öyle değildir. Daimi zikir eyle için olay öyle bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider. Hızını aşamazsa Allah'tan yardım ister. Hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde geri bir ufuk onun için doğmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikrin sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın kılıklarındadır. Allah-u Teala'nın söylediği dikkatini. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabe ne görmüş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
1: Allah.
0: Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Allah. Ama bunun arkasındaki Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kâbe ve eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunu sırlar.

0: Allah tarafından verecektir. O sınırı öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar tabi içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın bulutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederse edilsin, sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki, zanın bir kısmı size haram kılındı, size yasak kılındı diyor Allah Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da, onlar. Bütün insanlar için, madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi mutlak kesinlikle. Öyleyse namaz kılabilirim. Hadi bakalım, hayırlar için. Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş. Akıl. Akıl tutkumuzu kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmurküm, Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ya ehlim. Allah emanetleri, dikkat edin, emaneti demiyorum, emadati, emanetleri, iki tane de değil, ikiden fazla olduğu da kemik kesip, çünkü emaneteyim derdi Allah Teala iki olsaydı. Emanat ediyor emanetleri, ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
1: Aynen.
0: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edin. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursak, ne zaman derece kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o kullanmadığımız demektir. Aklı kullanmayan Allah Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta nefse ceza görünür. Aklın kendini kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yok. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Yani sor bana eseri takvimine gönderdik dediğiniz nefse dikkatle bakın, o eseri takvimindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı hesabı 190 milyon puan eder veya milyar. Bu 190 milyar puan herkeste eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattı ama kopya kağıdı koyarak birinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka cihaneden bir babadan gelmek mecburiyetiniz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi bir görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlar da farklılık gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir düşünürlerine 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah. Allah onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani hafsın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyorum ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsine dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir ömür biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öksürüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın emriye atılıyor. Bunu biraz da tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kısaltmakta, yakınlaştırmakta size bağlı. Niçin Allah Teala vakit bitmemiş? 3 ayda onu ahden yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahdeni takvim içinde yaptım demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Ama nefsiniz tezkiye noktasında. Henüz %51 aslinin yarısını gerçekleştirmiş aslinin. Aslinin olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. İki tane temel manası var aslinin. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabi olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabi olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetmesidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretlerini getirip yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar. O yazdıkları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki nefsinizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir, fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer nurlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için biliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Ülvan Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aramızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız. bilmiyorum.

0: buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı bölümden geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan girenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da aslen oluştur. Allah'a düşünebilene tam itaat ettiğiniz, yasaklarda hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi gücünüzün de işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması kesin vücudunda Allah'a sesleme değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötelebilmesi ifade eder. Nefsinizin Allah'a sesleme olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musinler makamı. Musinler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası bizim için Allah Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması sizi. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamıdır. Allah Teala yani size diyor ki ve ey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor başınıza toplayın karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğu zaman onun değerini kaybettiğini göreceksiniz. Benim sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip gene en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim bir an için. Yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hanlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlara meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Sana diyelim kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olasını. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize dair etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızı da böyle kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış sonunda kızıyı başlamış, süt vermiyor ona. Hey demiş kuzucuğum, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kuzucuğum. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dair sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla konuşmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf altı son makam burasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten sana ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntüde üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu. Düşmanlığı bitirmiş. Kavgası yok. Nefsiyle ruhlarındaki kavga bitmiş. Sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturmaz. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksin. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinde söyleyeyim, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın asıklarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla berabersiniz. Tesbihle zikir yaptığın zaman adamlar diyorlar bu hafif üşütük galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman ağzınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her değişinizde. Ooo siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sınırı bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah-u Teala her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım, niye geldim?
1: Vay!
0: Zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki Paradek, savaş diyorlar, neyle kazanılır? Abi, üç yere kazanılır diyor. Para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor, asıl büyük savaşı geçeceksiniz. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyor siz, yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz ki bilir kaç günde. 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek isteyenler. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece teheccüd namazına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka namazda olmalıdır. Kim de mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki Ya Rabbi biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep ezanını okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumadan sakınır okunmak mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız an, yani o okunuyla biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız, o her açıdan güzellikleri. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da hadislerini istersin o konu içeriye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzeli doğru yaklaşacaktır. Sizin gayretinizle, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aynasında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Şahit olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyaretin henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala size evvel seviyeyle hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakat ve mükafat daima aşıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 700 birinde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın anezebatlığına, Allah'ın cömertliğine bakın ki siz bir bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala onun üzerine 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyi siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim ediyorsunuz saray diyor. Senin diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman secadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Seni nelere kadir kıldığımı en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanların üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildikten hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasınız. Allah hepiniz için aynı standartlarda İhsan'da bulunan insanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe insanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, hedefe ulaştırmaya vesile edinler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mevlütleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmak. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldı abi. İnsanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılır. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i İncelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplarda ilgilerseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. nasıl olsa bu kefkarlar bunun arasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, Sağlı'da neyle olduğunu, Zebur'da da bırakmış. Öyleyse şimdi de bir filmi daha iyi anlayacaklar. Bir gün bütün zamanlar tek bir başlığı tutacaklar. İnsan bir
1: silah
0: o teslimi içerir. Allah'a teslimi içerir. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınız da teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücadele, göklerin ordularıyla mücadele bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri önceden zafer kazandığını, onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin kimse yanamaz. Siz o ordunun tarafındaysanız, başka bir ifadeyle, Allah'ın onları sizden tarafsa hiçbir şey sizi, hiçbir kuvvet sizi yeremez. Bakın ne diyor Allah Teala, Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil. En kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacaklar. Ne diyorsun? İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyor. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Ya da bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedin bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiye alırken, Ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzüsünü ve suyunu bile bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olur. En azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluk olmalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçersiniz zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'sa sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaat bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutlu verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini, hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rabb müracaat müessesiz demek. Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınızsa Allah-u Teala'nın ulaşmak istediği sebepleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimuz davet et da'i izade ani.
1: Allah!
0: Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesi üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zamanı. Zamanlar içinde tamam. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatınız gelişir. Liyakatınıza göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu, hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah-u Teala derhal size ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız iblistir. Onun en büyük düşmanı mı? O bilir. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis Musa bizi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar hafızı içsek, şükretsek azdır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama o bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir, o hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, bir köylerini söylemeyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bunlara girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evlen müşidin koruması altına giriyorsunuz. Allah. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her öptüğünüzden başınız üzerinde müşidiniz ruh derhal gelişir. Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün bütün sızaklarında korumak için yeterli. Allah Teala diyor ki Allah izin verdikçe şeytan size bir şey yapamazsın. Allah Teala Bakara Suresinin 102. ayet girmesinde bunu söylüyor. Ama Maide Suresinin 25. ayet girmesinde diyor ki la yedirüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar, yani şeytanın uşakları, büyüğüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes o da olsa olabilirdi. 14. sıralar sahabelerin hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Hiç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bence hangi okulda izliyorsa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizi tuzağına düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizin huzursuzluğa düşmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmak. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutsuz insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu değil, tamamen gündüzden bir imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hiçbir yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Ödeymiş gibi görünüyor. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Fusilet Suresinin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kimseler iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulmedenler, sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kesinlikle bunun kırılımı aynı kesinlikle size bunları yapmaya eğil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliye olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin de afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır, onların olasılığa affetmiyor. Peki daha öteye geçelim. Daha bir zikre ulaşanlar Onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısa sürdürebilirler, ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Derslerine yeni kışanlar. Derslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki, ey ulema, fırsatın sizin için hayır vardır. Hattalara. Ulema bizi daimi zikrin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısas uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere, yani ulema Allah Teala diyor ki, ey ulema, sizin için kısasta hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını ortası gideceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atma. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatmıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmü yaptığına göre siz ondan bir tokat yemiş durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uçerimek olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atmanız yoksa tam onun zıttını siz ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayırın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ullerbam'ın kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukavimde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri dinlememesini, sizlere onları en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabi. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
2: Allah-u Teala ile arasında geçen bir konuşma oldu. Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'yı hangi standartlarda gördüğünü inşallah bize anlatırmışsınız. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraç

Mesela selam makamında fizik vücudun başının üzerine kişinin kendi ruhunu getirir. Akıl o ruha kumanda etsin de ruh daimi kendini gerçekleştirsin diye. Bu noktada fizik vücut yine uyku haline girmektedir. Ruh da vücuttan ayrılmaktadır. Ama burada bir farklılık var. Fizik vücut uyansa da fizik vücut olarak gündüz başka insanlarla beraber olsa da eğer ruhun geri gelmesini istemiyorsa kişi ruh gittiği yerde kalabilir. O zaman ruha kumanda eden kişinin aklı değildir. Kişinin aklı tekrar fizik vücuduna kumanda eder. Ve ruha kumanda eden bizatihi Allah'tır. Onu kontrol altında tutar. Böyle olaylar tarih boyunca Allah'ın bütün evliyalarında çok görülmüştür. Ruh tayi mekanı yapan evliyalar, nefs tayi mekanı yapan evliyalar ve bu iki kademenin de bir kademe daha ötesi fizik vücut tayi mekanı. Fizik vücut tayi mekanı ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Nasıl fizik vücudumuz onunla aynı boyutları paylaşan, aynı standartları olan nefsimizin mekanıysa, ruh da fizik vücudumuzun mekanı olur. Böyle bir olayda fizik vücut dahi mekanı gerçekleşir. Nasıl oluyor? Allah-u Teala fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide ilahi kanunu koymuştur. Nefsin kendine ait olan elektronlarının devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla nefs bağımlı faktördür. Fizik vücutsa dominant faktördür, üstün faktördür. Ve nefs daima fizik vücudun içinde esirdir. Nefs ne zaman ayrılabilir fizik vücudumuzdan tay mekan istikametinde bir şeyler olsun diye? Fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman bir, bayıldığı zaman iki, öldüğü zaman üç. Bunların dışında nefsin normal standartlarda ayrılması mümkün değildir. Nitekim her nefs tay mekanında fizik vücut mutlaka uykuya dalar. Aslında her rüya bir nefs tayin mekanıdır ama insanlar böyle bir olayın o tarzda gerçekleştiğinden haberdar değillerdir. Öyleyse nefsimizin vücudumuzdan ayrıldığı her noktada aklımız nefsimize kumanda ediyor. Aklımızın nefsimize kumanda ettiği bütün olaylar bir nefs tayin mekanıdır. Ama insanlar böyle bir yetkiyi almadıkça nefsleri vücutlarının ayrıldığı noktada bundan haberdar olmazlar. Nefs gideceği yere ulaştıktan sonra fizik vücutla irtibata geçer. Ve kişi o noktadan itibaren rüya görmeye başlar. Ve gördüğü rüya aslında bir gerçektir. Bir başka alemde, belki bir başka gezegende, belki bu dünyada bir başka yerde ama mutlaka fizik şartların içindedir. Fakat kendisi o fiziğin dışındadır nefsimiz. Nefsimizin de fizik olduğu, nefsimize ait bir fizik alem var mıdır? Vardır. Burası berzah alemidir. Bizden evvel ölmüş olan herkesin hala nefslerinin yaşamakta olduğu, kıyamete kadar da yaşayacağı alemin adıdır. Artık orada nefsler değişiklik göstermezler. Hep aynı standartlarda kalırlar. Öyleyse ruh tayi mekanı nedir? Ruh tayi mekanı öyle bir olaydır ki ruh dilediği zaman elektron devir sayısını kendisi ayarlamak yetkisinin sahibidir. Nefs kendi aleminin dışında fizik olamaz. Başka bir alemde asla fizik değildir. Mesela zahir alemde nefs fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde nefs fizik değildir. Eğer çıkabilseydi emr aleminde fizik olmayacaktı. Alt alemlere gidebilir, orada da fizik değil. Fizik olduğu bir tek yer var. Berzah alemi. Yani ölenlerin halen nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Ruh tayi mekanında farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Bir defa ruh yükselebilir. İkincisi, ruh her alemde oranın elektron devir sayısını kendisi ayarlayabilir. Veya oradaki elektron devir sayısından farklı bir elektron devir sayısıyla sonsuz hızla hareket edebilir. Ruhta bu yetenek Allah Teala tarafından verilmiş bir etkendir.

0: bir partikül veya bir vücut, nefs gibi, ruh gibi, fizik vücut gibi bir vücut sonsuz da hareket edebilir. Hangi şartla? Kendi aleminin dışında olmak şartıyla. Fizik vücut zahir alemin modudur. Zahir alemin dışında fizik vücut sonsuz da hareket edebilir. Nefs berzah aleminin modudur. Berzah aleminin dışındaki alemlerde nefs sonsuz da hareket edebilir. Yani düşünce hızıyla hareket edebilir. Fizik vücudu da nefse de akıl hakimdir. Ve akıl Allah-u Teala'nın hiçbir alemine ait olmadığı için bütün alemlerde sonsuzluğa hareket edebilir. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün sonsuzluğa hareket edip edemediğini. Kapının önünde düşünün desem sizin kendinizi, düşünürsünüz. Diyelim bunun için bir saniye harcadınız. Ve diyelim ki kendini Amerika'daki hürriyet heykelinin üzerinde düşün, düşünürsünüz. Ama bakarsınız ki zaman aynı zamandır, yani bir saniye içinde gene onu hallettiniz. Dünyanın en uzağında olan bir gezegende düşünün desek, onu da düşünürsünüz. Aynı zaman parçası içinde. Mesafe sonsuz olduğu halde, düşünce onu düşündüğünüz anda oraya ulaştığı için, aynı zaman parçası içinde sonsuz mesafeyi aklın açması mümkündür. Neden? Özelliği orada. Hiçbir alemin varlığı değildir. İşte bu akıl adı verilen sistem, eğer beraberinde bulunan herhangi bir şey o alemde bir ağırlığın sahibi değilse, onu da beraberinde aynınıza götürebilir. Bu sebeple aklımız nefsimize kumanda ettiği zaman nefsimizin ait olmadığı alemlerde, mesela berzah alemin dışındaki her alemde nefsi sonsuzluğa hareket ettirebilir. Ne var ki nefsin yapısı üst alemlere çıkmaya müsait değil. Yalnız yıldızlar arasında gidip gelebilir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zemin katı yıldızların tavanı yaptık diyor. Yani yıldızlar zemin katının tavanını teşkil ediyor. Birinci gök katına ulaşmadan evvel bütün yıldızlar sona eriyor. Varlıklar alemi sona eriyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde nefs hareket edebilir. Asla sırat-ı müstakim üzerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkamaz. Ruha gelince, ruh her alemde sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron devir sayısını ayarlayabilir. O zaman aklın yanında, aklın kumanda ettiği bir faktör var, ruh. Ama o alemde, o alemin varlığı değil. Her aleme göre ruh bunu ayarlayabilir. Ayarlayabildiği için de bütün alemlerde sonsuzluğa hareket edebilir. Ruh tayi mekanında fizik vücut yine uykuya girmiştir. Nefs tayi mekanında da fizik vücut uykuda. Ruh tayi mekanında da fizik vücut uykuda. Gelelim bu tayi mekanların en zoru olan fizik vücut tayi mekanına. Burada insan aklının ulaşmakta biraz güçlük çekeceği bir olay var. Diyelim ki Allah-u Teala'nın evliyası kapalı bir odanın içinde. Kilitli kapı. Hiçbir yerden çıkması söz konusu değil. Ama fizik vücut tayi mekanını yapabilirse tavandan geçebilir, kapalı olan her yerden geçmek imkanının sahibidir. Burada çok özel bir işlem var. Nasıl nefsimiz yarım ağırlıklar sebebiyle fizik vücudun içinde bir esirse, ruhumuz fizik vücudumuzun üzerine örtü olduğu zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısının iki katı devir sayısıyla gelir.
1: Hay Allah!
0: Öyle olduğu için de fizik vücudumuz onun içinde esir hüviyetine girer. Yani dominant unsur fizik ruhumuzdur. Fizik vücudumuz bağımlı unsurdur. Nasıl fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nefs bağımlı unsurdur, fizik vücut dominant unsurdur. Ruh iki kat devir sayısıyla gelip fizik vücudumuzun üzerine örtü olunca fizik vücudumuz nefsimizin, ruhumuzun içinde esir olur. Çıkış müsaadesi olmadan çıkması mümkün değildir. Ve akıl ruha kumanda eder. Öyleyse böyle bir ortamda şu alemde bir fizik vücut tayi mekanı yapan bir kişiyi hiç kimse göremez. Neden? Çünkü dominant olan fizik vücut değildir, ruhtur. Ruhu göremedikleri için baş gözleriyle fizik vücudu da görmeleri mümkün değildir. İşte ruh için kendi elektron devir sayısı statüsünde ise bu tavan, bu duvarlar bir şey ifade etmez. Bunların içinden rahatlıkla geçebilir. Çünkü onlar bu alemin varlığı değildir. Bu alemin dediğim ruhun aleminin varlığı değildir. Ama ruh kendi alemindeki varlıklar içinde aynı şeyi gerçekleştirebilir. Yani emr aleminin varlığıdır. Sırat-ı müstakim üzerinde de sonsuz var getirebilir. Çünkü elektron sayısını değiştirip o alemin varlığının hemen dışına çıkabilir. Onun için hiçbir problem yok. Peki o zaman ruh sonsuz hızla hareket edebilmek imkanının sahibiyse herhangi bir alemde fizik vücudu da aynı sonsuz hızla hareket ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü fizik vücut artık alemler içinde bir değer ifade etmez. Dominant unsurdur. Bağımlı unsurdur. Dominant değildir. Bağımlı olduğuna göre dıştaki unsur hüküm ifade eder. Mesela fizik vücudumuz derzi alemine gitse sonsuz hızla hareket edebilir. Ama içinde derzi alemine ait olan nefs var. Nefsin hareket edememesi lazım. Fizik vücudun da hareket edememesi lazım bu durumda gibi görünür. Ama öyle değildir. Dominant fizik vücut olduğu için onun içindeki nefsi kendi standartları içinde hareket ettirir. Tıpkı bunun gibi ruhumuz fizik vücudumuza örtü olduğu zaman ruhun standartlarına tabiyiz. Hiç kimse bizi göremez. Ve fizik vücut kapalı bir odadan ruha, ruh kendisine örtü olduysa tavandan veya duvardan veya camdan dışarı çıkmak imkanının sahibidir. İşte eskiden Allah-u Teala'nın evliyalar arasında böyle yüzlerce olay yaşanmış. Peki diyelim ki fizik vücutla ruh, ruh sayı mekanı adı altında kalktılar, Ankara'dan gittiler Kabe'ye veya Medine'ye gittiler. Medine'de ruh ayrıldı. Fizik vücudu orada bıraktı. Ruh ayrıldı. Ayrılabilir mi? Rahatlıkla ayrılabilir. Ruh döner, dilediği yere gider. Fizik vücut da orada kalır. Ne zamana kadar? Ruh ne zaman gelip onu oradan alırsa o zamana kadar. Alması için fizik vücudun gene elektron devre sayısını iki kıtına çıkarması lazım fizik vücudun. Fizik vücut onun içinde kaybolur. Kaybolduğundan itibaren artık ruhun statüsüne tabidir. Peki ruh sayı mekanı gerçekleştiği zaman ne olur? Fizik vücut gene bir yerde görünebilir mi? Elbette görünebilir. Eğer Allah-u Teala ruha kumandayı kendisi üzerine alırsa, o zaman akıl ruha kumanda etmeyeceği için fizik vücut uyku halinden ayrılır. Ve fizik vücut kendi aleminde bulunduğu yerde gene görünür halidir. Normal bir fizik vücuttur. Ama ruh da nereye gitmişse orada fizik vücutu üretilir. Aynı anda hem fizik vücudu görürler, mesela Türkiye'de herhangi bir yerde, aynı anda ruhu da Kabe'de veya Mekke'de görürler. İki tarafta şehadet eder ki buradaydı diye. İkisi de doğrudur. Ama birisi fizik vücuttur, öteki ruhtur. İşte bu üç tane tayi mekandan fizik vücut tayi mekanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın katına ulaşmasındaki temel etkendir. Ruhu fizik vücuduna örtü oluyor. Ruh fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olarak geliyor fizik vücudun üzerine yerleşiyor. Ruh görünmez olduğu için fizik vücut da görünmez oluyor. Ve ruhun standartları hakim olduğu için sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi. Şimdi miracın kendisine has hususiyetleri var. Nasıl hususiyetler bunlar? Miraç olayında bir defa üç tane kervana ulaşması söz konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Allah Teala'ya isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinden doğruca kendi katına çıkartırdı. Öyle yapmıyor. Evvela onu Beytül Makdis'e götürüyor. Yani Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Fakat Mescid-i Aksa'ya ulaşana kadar birbirinden birer hafta mesafede olan üç tane kervana ulaştırıyor. Şimdi düşünün, ruh fizik vücuda örtü olmuş, birinci kervana ulaşmışlar. Birinci kervana ulaşınca ruh derhal ayrılıyor, fizik vücut görünür oluyor, gidiyor kervancılarla konuşuyor. Sonra fizik vücut tekrar örtü oluyor, ikinci kervana ulaşıyor. İkinci kervana birkaç saniye içinde ulaşıyorlar. Belki de bir saniye içinde. Ama kervan normal standartlarda ötekinden bir hafta geride. Ona da ulaşıyorlar. Ondakilerle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar filan. Ondan sonra gene birkaç saniye sonra üçüncü kervana ulaşıyorlar. Oradakilerle de konuşuyorlar. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki bunlar birer ispat vasıtası. Çünkü Medine'ye döndükleri zaman hepsi açıkça söylüyor ki evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz gördük. Şu zamanda şurada gördük, şu dakikada gördük. Öteki de aynı dakikada görmüş. Üçüncüsü de aynı dakikada görmüş. Çünkü bir dakika farkı bir falan yok. Saniye farkıyla gidiyor oradan oraya. Tabii eşyanın tabiatına son derece uygun. Bu sırları bilirseniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki biz diyor Süleyman'a öyle hızlar verdik ki sonsuz hızla hareket ederdi diyor. Sonra başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki Süleyman, Hazreti Süleyman diyor etrafındakilere dedi ki ey bu benim ileri gelen kumandanlarım, Belkıs bana tahtını getirmeden evvel hanginiz onun tahtını bana getirebilir? İfrit adlı bir cin dedi ki sen yerinden kalkana kadar ben sana onu getiririm. Kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Nitekim diyor Allah Teala Hazreti Süleyman gözlerini ondan döşemeye doğru çevirdiği zaman tahtı oraya gelmiş buldum diyor. Öyleyse öyle bir tayin mekan ki bu tayin mekanda kişinin nefsi, fizik vücudu, ruhu hepsi beraber gidiyor. O başka. Onun ötesinde asıl işlem. Bir başka varlığı da beraberinde getiriyor. İşte Allah-u Teala'nın ilmi böyle bir ilim. O gizli ilme sahip olanlar o bunu yapabilirler. Burada söz konusu olan kişi Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam gerçekleştirmiş o zaman Hazreti Süleyman zamanında. Bizim zamanımızda ben de gördüm onu. Demek ki bu kadar zaman parçası içinde hiçbir değişiklik yok. Bana Fatih Sultan Mehmet devrinde olanları anlattı. Ben de onu sanki bugün anlatıyormuş gibi aklıma bile gelmiyor. Yani ya Fatih Sultan Mehmet devrinde biz yaşamıyoruz bu olaylardan. Saraya nasıl girdiğinden, Fatih Sultan Mehmet'le nasıl konuştuğundan filan bahsediyor. Adamın deli olduğu konusunda falan hiçbir endişem yok. Kesin. Ama bana öyle bir şey geldi ki sanki ben de o devirde yaşıyormuşum gibi. Sanki bizim devrimizmiş gibi. Sonra camiden çıkana kadar kayboldu. Yani arkamdaydı, bir adım arkamdaydı. Camiden dışarı adım attım. Hemen beraber gidelim, biz de yemek yiyelim filan diyecektim. Baktım kimse yok. O zaman dedim, vay be dedim. Tatlı Sultan Mehmet devrindeki. İşte Ankara'da bir şey camii vardı ya hani. Bizim o eski dergâhtan yukarı doğru çıktığımız zaman Kocatepe tarafına giderken bir de çarşının içinde. Necati Bey'den iniyorsun, İzmir Caddesi'ne giriyorsun. İzmir Caddesi'nden devam ediyorsun. Orada bir pasaj var yukarıda. İzmir Caddesi'nin ben yukarıya doğru gidiyorsun. İzmir Caddesi'nin de İnönü Caddesi'nin kesiştiği yere doğru giderken orada bir cami var. Bir pasajın içinde alt katta bir cami. İşte orada oluyor olay. O zamanlar cuma namazlarını şeyde kılıyorduk. Camilerde falan kılıyorduk daha. Her şey adım adım gerçekleşti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç tane kervanla karşılaşıp da onlarla konuşmasından sonra gittiği yer Mescid-i Aksa. Burada Mescid-i Aksa'da kısa bir zaman geçiriyor. İçerisini bir geziyor, güzelce tavaf ediyor. Ondan sonra da oradan dikey olarak yükseliyor Allah-u Teala'nın katına. Şimdi hem Allah'ı hem de o katların bütün özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce görmüş zaten. Gördüğünü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. O zaman kalbinden başka bir yerde görüyor. İşte o başka bir yer ruhunun gözleri. Şimdi insanların itirazları şu yönde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istiyor. Allah-u Teala diyor ki baş gözleriyle kimse beni göremez, sen buna dayanamazsın. Ama Hazreti Musa ısrar ediyor, ben diyor görmek istiyorum. Allah-u Teala da buyuruyor, bak diyor bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim şimdi ben. O tecelliden sonra diyor tekrar talebin olursa o zaman değerlendirelim onu. Allah-u Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa bayılıyordur. Bayılması üzerine bir daha Hazreti Musa'nın Allah-u Teala'ya seni baş gözüme görmek istiyorum şeklinde bir talebi olmamış. Ama kalp gözüyle defalarca gördüğü kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş gözüyle Allah-u Teala iyi görmek konusunda bir talebi yok Allah-u Teala'da. Allah-u Teala onu katına istiyor, ulaştırıyor. Sonsuz uzaklıkta 50 bin yıl mesafede ışık hızıyla bir yere gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonsuz bir mesafeye bütün gök katları bitiyor, yokluğa geçiyor ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu olaylar saniyeyle geçen olaylar, birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Ve Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel Cebrail aleyhisselam görmüş Sitre'nin müntahada. Sonra oradan ayrılmış, yokluğa geçmiş. Yoklukta Allah-u Teala'yı da görmüş. Allah'la konuştukları da kesin. Fakat ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında kaybolması gibi bir kaybolma olayı yok. O bir vuslat olayı değil. Allah'ın zatında ifna almak diye bir olay söz konusu değil. Allah'ın huzuruna çıkmak ve Allah-u Teala'yla sadece konuşmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın indinde bir yere ulaşılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayındaki görgü hangi standartlarda gerçekleşiyor? Ruhun gözleriyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Hem de onun huzurunda gördü. Biz de Allah-u Teala'yı gördük ama bizim tüdük yüzümüz oraya gitmiş falan değil. Ruhumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda zaten namaz kıldırıyor. Ama biz vücudumuzdan ayrılmış olan bizim ruhumuzla Allah-u Teala'nın huzuruna hiç çıkmadık. Kalp gözüyle gösterdi Allah-u Teala kendisini her seferinde. Yani nefsimizin kalbindeki gözle gördük Allah-u Teala'yı devamlı olarak. O kalp, o göz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın katına fizik vücuduyla çıkmadan önce defaatle Allah-u Teala'yı görmüş. Kim bilir kaç yüz defa, belki kaç bin defa. Ve bu sebeple Allah-u Teala diyor ki kalbi diyor gördüklerini gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani daha evvelden Allah-u Teala bize gösterdiği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de göstermiş. Ve ne zaman ki oraya fizik olarak yükselmiş ruhun standartları içinde ve ruhunun gözleriyle görmüş Allah-u Teala'yı, orasını, indi ilahiyi, huzur namazını, tahtları hepsini zaten evvelce görmüş. Onun için Allah-u Teala diyor kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. İşte böyle bir olayda insanlar bu size anlattığım Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bunu yadırgıyorlar. Bir insanın diyorlar Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmamıştır. Böyle bir iddianın sahibi adamlar. Bizse kesinlikle biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına kadar çıkmıştır. Kalbinin sesiyle Allah-u Teala ile konuşmuştur. Allah-u Teala ona aynı sesle hitap etmiştir. Yani Allah-u Teala ile olan insanın konuşmasında benim sizinle konuştuğum gibi konuşabilirsiniz Allah-u Teala ile. Allah gene eşittir. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbinizdeki sesle Allah gene eşittir. Ama Allah-u Teala sizinle konuştuğu zaman bu kulaklarınızın duyabileceği insan sesiyle konuşmaz. Onun nidası kalbedir. Tıpkı bunun gibi huzur namazındaki sesler kalbin sesidir. İmam farzlarda da sünnetlerde de kalbiyle konuşur. Kalbiyle konuşması son derece özel bir sonuç doğuruyor. Madde bir, sıranın en başında olan imamla sıranın sonsuz uzaklıktaki sonu arasında hiçbir zaman farklılığı yok. İmam kilometrelerce, belki yüzlerce kilometre önde, imam secde ettiği zaman arkasındaki milyonlarca insan ruhu da aynı anda secde ediyor. Onarlık sıralar halinde. Öyleyse bir stadyuma gidiyoruz bayramlarda. Bakıyoruz ki başta gidenlerle sonda gidenlerin ayakları birbirinden farklı. Şeye, bandaya olan uzaklıklarına göre dizayn ediyor bu. Sesin hızına göre. Ses kimin kulağına, davulun sesi gelmişse, hangi anda gelmişse, ayağını o anda yere basıyor. Ama öndekilere çok daha evvel geliyor ses. Belki bir saniye evvel, belki bir saniyeden daha fazla evvel. Onların ayaklarını basmışlar, ötekilerin ayakları hala havada. Sondakilerin. Ama orada kilometreler boyunca hiç kimsenin birbirinden farklı bir durumu yok. Birinci farklılık bu. Herkesin aynı anda secde etmesi. İkinci farklılık, sünnetlerde de, farzlarda da buradaki ayrılık oluşmaz. Her ikisinde de imam iç sesiyle konuşur. İç sesiyle konuştuğu için sünnetlerin veya farzların kalp duyulması arasında bir farklılık oluşmaz. Üçüncüsü, sünnetleri de herkes aynı anda kılar. Bu sebeple Allah Teala'nın verdiği emre göre biz de size sünnetleri aynı anda kıldırıyoruz, aynı anda kılıyoruz. Sünnetlerde bize tabi olmuyorsunuz. Ama aynı anda kılıyoruz. Orada da öyle. Sünnetlerde tabi olunmuyor. Aynı anda kılınıyor. Peki farklılık ne? Burada kalbimizin sesiyle konuşursak insanların çoğu işitmiyor. Ama orada kalbimizin sesiyle kıldırdığımız zaman herkes aynı anda kalbimizden geçeni gene kalpleriyle işitiyorlar. Kulaklarıyla değil, kalpleriyle işitiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın huzurundaki konuşması da bizim sizinle konuştuğumuz gibi bu tarzda bir sese dayalı konuşma değildi. Kalbi bir konuşmaydı. Kalbin Allah'la konuşması, Allah'ın da onun kalbine hitabı söz konusuydu. Kalise her açıdan farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kainattaki en üstün insanla onu yaratan Allah karşı karşıya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu bu olaydan kim bilir ne kadar evvel Allah Teala'ya ulaşmış, Allah'ın zatında ifna almış, Allah Teala ona bir taht ihsan etmiş, bir tane ruhunu yaratmış, ikinci katta ruhu var, vazifeli olan birçok yerler var Peygamber Efendimiz sayesinde. Ve ama Allah Teala'nın huzuru, Allah Teala'yı ilk defa gördüğü zaman nefsindeki kalbin gözüyle görmüş, nefsinin baş gözüyle değil, fizik vücudunun baş gözüyle değil, zaten mümkün değil. Rüyada da görmemiş. Rüyada olsa nefsinin baş gözüyle görecek. Hiçbir nefs gök katlarını açıp da Allah'ın huzuruna yükselemez. Hiç kimse rüyasında Allah-u Teala'yı göremez. Kim rüyamda ben Allah-u Teala'yı gördüm diyorsa doğruyu söylemiyor. Çünkü insanın nefsinin Allah'ın katına yükselmesi mümkün değil. Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin dışındaki insanlar tarafından Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Nitekim o da Miraç olayı olmadan evvel Allah-u Teala'yı sadece kalp gözüyle görmüştür. Öyleyse böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neler yaptığına dikkatle bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğü zaman herkes ona inanmadı. Hele küfür içinde olanlar hiç inanmadılar. Hemen koşa koşa ondan sonra gelen önemli kişiye, Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Aynen böyle söylediler. Dediler ki seninki delirmiş. Kim diyor seninki dediğiniz kim? İşte diyor sizin peygamberiniz. Devam edin diyor. Diyor ki ben Allah'ın huzuruna çıktım, Allah'la konuştum. Bunu diyor kimden duydunuz? O mu söyledi yoksa onun ağzından duyan başka biri mi söyledi size? Diyorlar ki o söyledi, ondan duyduk. Öyleyse diyor, ben diyor kanımla ve canımla şehadet ederim ki Eğer o öyle söylüyorsa mutlaka söylediği doğrudur diyor. Ben soruyorum da şimdiye kadar diyor içinizden herhangi birisi onun herhangi bir konuda yalan söylediğini gördü mü diyor. Böyle bir olaya şahit eden birisi çıkabilir mi aranızda? Hiç kimsenin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorum diyor. Onda da bu sebeple emindir diyor. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emin diyor. Bu sebeple Hazreti Ebubekir diyor ki ben kendi hayatımı buraya veririm ki o böyle söylediyse mutlaka söylediği gerçektir. İşte bu tartışmalar olurken kervanlardan bir tanesi geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sorun bakalım diyor kervana. Kervandakiler de onun böyle söylemesine meydan kalmadan hemen geliyorlar. O yolculuklarını karşılaştıklarını anlatıyorlar. Yahu diyorlar sen orada ne arıyordun soramadan kayboldun gittin diyorlar. Sonra bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aralarında sadece saniye farkı var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birinci kervandan ayrılmasıyla ikinci kervana ulaşması arasında saniye farkı var. Halbuki kervanlar birer hafta arayla geliyorlar. Evvela inanmak istemiyorlar kervanların söylediğine. Bunlar da diyorlar herhalde aldatılmışlar da. Ama inceledikleri zaman kervandaki kendilerinden olan insanlar da, İslam olan insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gördük ya diyorlar. Geldi diyorlar. Gördük, konuştuk onunla. Üzerinde şu elbise vardı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Herkes şahit ediyor ki üzerinde aynı elbise var. Aynı zaman parçası içinde. Gene de inanmamışlar. Demişler o zaman biz sana Mescid-i Aksa hakkında soracağız. Kaç penceresi var demişler. Pencerelerin şekilleri ne? İnsanın zaten aklına tutabilmesi mümkün mü o kadar 70-80 tane pencereyi? Ne zaman onlar sorarlarsa Allah Teala hemen gözünün önüne getiriyormuş. O da sayıyormuş. Ondan sonra hemen söylüyormuş cevabı. İşte görülüyor ki Miraç hadisesi başlı başına bir güzellik. İnsanların akıllarının ermediği şey bu fizik alemde fizik vücutların fizik standartlara tabi olmaları. Halbuki bu fiziğin ötesinde bir olay. Hangi açıdan fiziğin ötesinde bir olay? Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu örtü olmuş. Fizik vücudunun her yerini kaplamış. Zaten iki vücut birbirinin %100 aynı. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği anda fizik vücudun standartları yok oluyor. Ruhun standartları yerine hakim oluyor. Ruh dış cepheyi oluşturduğu için içinde olanı kimse göremiyor. Aslında fizik vücut dışarıda olsa herkes görecek. Ama içeride olduğu için yani ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudumuzda örtü olduğu için hiç kimse fizik vücudu göremiyor. İşte Allah-u Teala kanunlarını böyle koyuyor. Şimdi onun koyduğu kanunları bilmeden insanların buna ulaşması, buna inanması mümkün mü? Normal şartlar içinde mümkün değil. Zaten hiç inanmamışlar adamlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara baktığımız zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ruhu örtü olmuş. Örtü olduğu zaman bir defa zaman faktörü sıfıra inmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşması 8 saat, 10 saat, 20 saat falan sürmemiş. Birkaç saniye içinde oraya ulaşmış. Mesafe sonsuz da olsa Allah-u Teala'nın o anda verdiği hız sonsuz olduğu için, düşünce hızı olduğu için daha evvelce gördüğü orasını düşündüğü anda fizik vücut düşüncenin hızıyla, aklın hızıyla oraya ulaşıyor. Yani akıl fizik vücudun o andaki ağırlığı, ruhun ağırlığı sıfır olduğu cihette, fizik vücudun da ağırlığı sıfır. Sıfır olduğu için nefsin, ruhun, nefsin ve fizik vücudun akıl tarafından taşınması akla hiçbir yük getirmiyor. Fizik vücut, ruh öyle bir standartta ki başka başka alemlerden geçmiş olsalardı ne olacaktı? O alemlere göre otomatik olarak kendini ayarlayacaktı. O alemin varlığı olmayacaktı. Olmayınca akla bir yük getirmiyor. Akıl sıfır yüklü bir nesneyi beraberinde götürüyor. Öyleyse bu tayyi mekanlardan fizik vücut tayyi mekanının olduğu gerçek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç saniye, belki birkaç dakika kaybolmuş. Evin içinde görememişler. Yani böyle kısa sürede olsa, belki saniyelerle ifade edilen bir devrede onun yok olması, böyle bir standart, onun çok kısa bir zaman parçası içinde bu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp dönmeyi gerektirir. Hatta belki o zaman hangi validemizde onunla beraber olan Hazreti Hatice miydi, Hazreti Ayşe miydi, şimdi hatırlayamıyorum. O demiş ki ben hatta ayrıldığında demiş fark edemedim. Yani o kadar az bir ayrılık zaman parçası ki farkına bile varmamışlar o ayrılmanın. Yani böyle birkaç saniye, birkaç dakika ayrılık standartları içerisinde değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözün ne kadar büyük bir gerçek olduğunu görüyor. Sizin orada 1000 yıl, burada 1 güne eşittir diyor. O kadar bir zaman parçası içinde çıkmış ve inmiş, belki oranın saatlerine göre saniyenin belki milyarda biri. Burada da aynı standartta, aynı sistemi uyguluyor Allah-u Teala. Burada da zamanı fethediyor, yok ediyor. Şimdi hangi açıdan düşünürsek düşünelim, her şeyin yer yerine cuk oturduğunu görüyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücuduyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olsaydı, o zaman büyük problemler olurdu. Yani fizik vücudun oraya ulaşabilmesi kim bilir ne kadar yıllık bir yolculuğu gerektirecekti. Mesela diyor ki Allah-u Teala 50 bin yıllık yol diyor. Melekler oraya diyor, bir günde çıkarlar diyor. Ama insan ruhu bir anda çıkıyor. İşte insanın kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün varlık olmasının arkasında bu gerçekte var. Ruhun bizde oluşu. Dikkat edin, Allah'ın zatından gelen, tekrar zatına dönecek olan bir varlık bizim içimizdeydi. Onu Allah'a göndermeden evvel hepimizin içindeydi. O ruh sebebiyle insan kainattaki Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar arasında en üstünü. Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini emrettiği zaman ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani demek istiyor ki onun içinde bana ait olan, bana geriye dönecek olan, hiçbirinizde olmayan, hiçbirinize vermediğim özel bir şey var. O diyor, benim yarattığım ruh, ona verdim sadece diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne meleklerin, ne cinlerin, ne başka bir varlığın hiçbir vücudunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın zatına ikna etmesi, başka bir ifadeyle Allah'ın zatının onların herhangi bir vücuduna örtü olması, sığınak olması hiçbir zaman mümkün değil. Sadece insana has bir olay. Yani neye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna nefsi fizik vücuduna örtü olarak da gelmiyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak geliyor? Çünkü Allah'ın katında, Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hazreti Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağ Allah-u Teala tecelli ediyor. Hazreti Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela, o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücudu olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor beraberinde fizik vücudu da sürükleyerek, ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evliya olduğunu unutma, olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı bile sen çıkıyor karşısına. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor Kabe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kabe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. E tabi hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kabe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartları da götürüyor onu. E böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevla-i Celalettin'in, Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevla'ya Celalettin'in Rumi, tepsiyle beraber, dışarı çıkınca kimse göremiyor bir daha onu. Bir de bakıyorlar Konya'da, Konya'dakiler zaten beraberler. Bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun, sonsuz hızla hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sülükteyse, hareket halindeyse o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah-u Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan, ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan, ait olan, Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın da secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir. Birçok evliyayı aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah-u Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah-u Teala. Fizik vücudu da o şehirde dolaştırmış. Kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş. Çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah-u Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor. Rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1000 kişi olur, belki 100 bin kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi, 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayin mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin belki de en üstünü. Onun için bu devrede Allah-u Teala elması ile esmasının son esma olarak kullanılmasını istiyor. Yani en çok kullanılan esma. Onun için bizim esmalar arasında el-Masir en çok kullanılandır. Bu devrin simgesi. El-Masir hareket halinde olmak demek. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmış olmak demek. Hareket halinde olmak yani mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek, hepsi El-Masir esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El-Masir esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yerli yerine oturttuğumuz zaman hiç de yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudunun da Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah-u Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. Diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yeri diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim ki hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan ömür tarafının amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktım her şey yerli yerinde. Hiç diyor böyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu yerime oturacak olan işte diyor bu. Allah-u Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisinin sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenlerin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor, benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan hemen sonra Allah-u Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor bir anda diyor kapıya doğru yürüdü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor geldi demin bana diyor ben maneviyim senin gelmen lazım bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor, kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Dedim demiş gittim oraya, onu demiş yakaladım ve gereğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor. Bu olayın arkasında. Ve diyorlar ki işte bu adamı öldürmüştü falanca adam. Şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük. Öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhyiddin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadım ismini. Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğimiz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah-u Teala'nın kanunları eğer kanunları kendisi öğretirse bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kalışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var. Fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nefsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşıt elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milim ile 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milim ile 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz. Işığı görebiliyoruz. Ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini yine algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah-u Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. Mekan olduğu bir varlık. Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık. Meab olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün mahluklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. Veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah-u Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük dilekçilerine karşılık cevap veriyorsunuz diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstün bir varlık olur. Yoksa diyor hayvanlardan daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar. Biz de gidelim. Bize de nefs ver. Allah-u Teala yapamazsınız diyor. Onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah-u Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah Teala diyor ki ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının, kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekte de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de tayin mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh tayin mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammüllü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daha ötede bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah-u Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah-u Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala ise zahiri aleminde değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem diyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah-u Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah-u Teala'ya ulaşana kadar sitret-i münteha ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitret-i münteha'ya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah-u Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah-u Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik vücuduna örtü olarak bu işlemi Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Sanavat.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sırat-ı-lezine enamte aleyhim. Gayr-ı mazlubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik. Kesintisiz olacaktır. İkinci özellik. Kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım.

Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz ilişkilerde de İpler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı.
Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin, yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan,
bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey. Bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin. Ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız. O kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para,
herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır,
başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz. O zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, onun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, ona sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız.
Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim,
son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler yine başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size yine geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar.
Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar. Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister.
Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz,
ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Allah razı olsun Berhan. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri gözümüzden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık. Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Ve en güzele ulaşmak söz konusu. Ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu diğergâhlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu. En güzeli dizayn etmek söz konusu. Ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde. Ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz,

Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın. Hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar, Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalardı, onu yaşasalardı, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük

etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı, nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz? Arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutlu etmenizi sağlamaya çalışır. Bu ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları
yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin, şeytanın adımlarını takip etmeyin, şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok param olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa, o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için.

0: söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin neslinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık. Böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolundan çıkarmak için, mutsuz etmek için kendisini ve etrafındaki şeytanları seferber etmiş durumda. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Ağzınızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak topluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doğdu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, Allah'ın rahmetinden dikiyoruz. Kendi yakin, Allah'ın yakin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm efendim. Sesimi sende tutuyorum. Merhaba efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetinize inşallah öperim efendim. Evet, konuşan dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir eski sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetimize daha bizi ulaştırdı. Ama bir dahaki sohbetimize benzerimizde de tekrar zaten bizle birlikte olmak ümidiyle. Çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar, rüyalarla amel eden bir takım insanlardır bundan kendilerine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebidir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm melekleri de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüzü esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman nebilerin hepsinin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hz. İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakın ne diyor Allah Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminun 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala
Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor. Ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimlere Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala. Yani peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması
ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul ederim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul ederim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile ki böyle bir şey mümkün değil. Tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına, cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş, o keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır diyor Allah-u Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil.
Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor.

Size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü, her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah-u Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse
Neyi ifade ediyor bu? Bütün kavim

yerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları, ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor, cin Resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin Nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de Nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlarına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir. Olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah-u Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-ül Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler
kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler, bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah Teala açık açık diyor ki Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, içtiyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki Resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim Resulleri Veli Resul'dür. Nebi Resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün Resuller mutlaka sadece Veli Resul'dür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizayına baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa, bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için, hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resuldür, Veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir.
eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah-u Teala, o zaman Allah-u Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah-u Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki, o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman, cehennem bekçileri onlara sorduğunda, size Resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah-u Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti.
Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah-u Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah-u Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. Sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: Fatiha'nı az salavat, Allah'ını salli ala Muhammed. Şeytan Ece'nin Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve Aleyküm. Ve

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yöneltmek istediği, sizin mutluluğunuz için yöneltmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. 5. safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. 6. safhada İrşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabeye İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş. İstediği bir tek şey var. Bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor Allah-u Teala. Ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi 3. kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından ve mutlaka Allah'ın evliyası olur ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde de 150'den fazla nur birikimi olacağı için dünya saadetinin %50'sinin de 51'inin de sahibi olur.
Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi, üçüncü basamakta, 10 tane İslam'la mürşidine ulaşır, tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Bu Allah'ın garantisindedir. Şu size söylediğim hususlar var ya sevgili kardeşlerim. Şu üniversitelerimizdeki, dünya üniversitelerindeki öğretim üyeleri ne yazık ki bu hakikatlerden haberdar değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan bunların hepsi koparılmış. İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. Üçüncü safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayet almışlar mı? Kesin. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sizi dinlerler. Sizin ahsen olanına tabi olurlar. Sizi dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim ayet olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fiilik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde orada sana biat, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz. Ve hidayeti öğretecek olan da biziz, bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ikinci safa şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safa da garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safa kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine yasulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış, bunlar misaklerini bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'al hesap, kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Mümin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır, kaybettikleri deliler kazandıklarından fazladır, onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarını da Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşem ve Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyanlar. Bir özellikle kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabr ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçhini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçhi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçhine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Ra'd suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi, bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Kim onlar? Vellezine yasulune ma emrallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
Bu Allah'a ulaşanlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor, ikincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor. Yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının teslimini de göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine Habibim diyor Allah-u Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah-u Teala varsa bil ki diyor onlar, o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20 her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. Üçüncü safa. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki o ulul elbab kullarım var ya onlar için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hinefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden âri kılarak afetlerden temizleyerek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor.
ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Allah Teala ruhu Allah'a teslim etmenin hanif fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor ve Allah Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. Ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş, hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin İrşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah Teala emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yok sizlerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186 Allah Teala buyuruyor. Ucibu davetet dahi izade deani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah Teala bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe 6. safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya 7. safa?
iradenin teslimi. Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki:

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. Diyor ki, ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 3 tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 tane takvanın 7.'si iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Allah Teala bir hakkın takvanın ölçüsü olarak onu veriyor. Bu ifade. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu ifadeyi kullanmış Allah Teala, orada iradenin teslimi var. Bir hakkın takvanın ölçüsü var. Hakka tukatihi takva orada Bakara 102'de kullanılıyor. Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve daha sonra o söylediklerin hepsinin Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah Teala siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o resuller, peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Yetmez. Bir hakkın takvayla takva teslim olan, Allah Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle irşat makamına tayin olan kişidir. Bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
14 asır ve küsur sene sonra, 14 küsur asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah-u Teala diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve Hanif dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah-u Teala. Ve bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek,

Bugün bu yedi tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak 7. cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra İblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki, suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın 7 safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı, Hazreti İsa da İslam'dı, Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlar da. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın resimleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve

da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. Yedi safa. İslam'ın yedi safısı da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7.sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu düzen içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış, fizik vücudumuz için ahd almış, nefsimiz için yemin almış ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah-u Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi dört teslimi de içeriyor. Ruhun, ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Ve Allah'ın vasiyeti gene dört teslimi de içeriyor. Ruhun, ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın yedi safhada gerçekleşecek olan yedi tane hedef emri var. Hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz. Yedi tane vilayet dolaşacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. Birinci hedef, ikinci hedef. Not almışsınız. Haritayı düzen etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. Yedi tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Ve bu vasıtayı kullanarak yedi tane menzile gideceksiniz. Yedi tane hedefiniz var. Birinciye gitmeden ikinciye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka birinciden geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek dikleşiyor, dikleşiyor, dikleşiyor. Peki hedefin ne olduğunu gördük. Yedi tane vilayet. Şartlar var. Birinciye ulaşmadan ikincisine kimse ulaşamaz. İkincinin yolu mutlaka birinciden geçiyor. Üçüncünün yolu birinciyle ikinciden geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. Dördüncünün yolu mutlaka birinciden, ikinciden, üçüncüden gidiyor, geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece beşinci, altıncı, yedinci menzile de hep birbirinin ardına ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz, otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz yedi tane safha hedeflerimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, rüştüne ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. Yedi tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis
sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis, yani şeytan, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazıbacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük etki duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki, yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir altıncısı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor İblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim, farz. Ama Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri İblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş İblis. Zikir hatırlamaktır demiş. İnsanları da bunu kabul ettirmiş. Allah-u Teala farz kılmasına rağmen zikir farzların arasında yok. Yoksa ne olur? Yoksa hiçbir menzile giremezsiniz. Bu vasıta emir yoksa, zikir yoksa hiçbir menzile 7 tane safhanın hiçbirine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yoksa Kur'an'ın en önemli
vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir, en büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Uttu'uhiye ileyke minel kitabı. Ve yakumu salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber buyuruyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana kitaptan vahyedileni onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinize rahim esması ve tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz. Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde, kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar, küfrü çıkardı kalbinizden ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerine nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünün üzerine 4 enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zilmani kapıyı indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca 4 enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt olan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan, kuzey kutbu ile güney kutbu, nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler
iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, 2, 3, 4, 5, 6, %7 olduğu gün nefsi emareye ulaştınız. Ve irşat makamına ulaştığınız gün sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere birinci hedefe, birinci teslim hedefine ulaşmak üzere sizden ayrılır. İlk %7 nurla birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emare. İkinci defa %7 nur. Nefsi levvame, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur. Nefsi mülhime, üçüncü kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'a ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi 3. kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliği ne? Nefsinizin kalbinin %100'üne afetler hakimdi başlangıçta ve şeytan nefsinizin kalbindeki bu nurların hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Öyleyse ne ifade eder bu? Şunu ifade eder. Şeytan sizi kullanıyordu. Farkına bile varmadan siz şeytanın, nefsinizin söylediği şeylerin çoğuna yanaşıyordunuz. Allah'ın emirlerini değil, yasak ettiği şeyleri yapıyordunuz. Emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz değer olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da, veçinizin de, nefsinizin de, iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala söylediğim gibi 4 emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın 7 safhasının 7'sini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü, vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin? İslam'ın 5 şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir.
ve 5 şartı vardır. Ben de 5 şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz oldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazdına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allahümme as-salavat ve ezzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Aleyke ya Rabbi. Rabbil abdü ve eyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâlin meğdûbi aleyhim ve lâddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Tamam. Sevgili öğrenci, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amel-i salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane hasret. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzelliklerde ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır. Sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan kintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için. Her afete Allah Teala 10 puanlık bir değer vermişse her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir. Ve
Nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasretler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasretler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasretler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasretlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasretlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasretler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasretlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safidine reddettik. Yani nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esvedi safidine göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangilerinin, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan o. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor amelü salihattan. Onlar ki diyor Allah-u Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler, amelü salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

amene olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amel-i salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah-u Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor, kim amini olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amini salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah-u Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler almasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah-u Teala. Ruhunuzdaki hasretlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasretleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasretleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esfeli safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlerle donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amel-i salihat adını alıyor. Şimdi amel-i salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor. Hamdolsun ki Allah-u Teala
affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 yılda inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amel-i Salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amel-i Salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor. Üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedülüküm men dâle izat edeytüm sümme mercûküm cemî'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirüküm mendalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra velayette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah-u Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette, ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlamıştır. Yani fiziki hidayetin içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledikten
mürşidine ulaştığı devreye kadar hidayet içinde değildir, hidayet üzeredir. Hidayeti, fiziki hidayeti gerçekleştirmenin Allah-u Teala onda yapısını tamamlamaktadır. İşte amel-i salatın bir başka adı tezkiyetün nefstir. Nefsin tezkiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs tezkiyesi yaptığınız zaman, yani amel-i salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet vehinetin illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazla olması söz konusu. Çünkü Allah'ın emirleri var ve insanlar onları dikkate almıyorlar. Yapmayınca da devamlı derecat kaybediyorlar. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. İnsanlar zikretmiyor. Zikretmedikleri sürece her an derecat kaybediyorlar. Kayıpları Allah'ın emrettiklerini yapmadıkları cennetle ve bir yetmez nefslerindeki afetler sebebiyle devamlı günahlar işledikleri cihetle hep negatiftir. Hep günahlar sevaplardan fazladır. Bunu önleyecek olan metotsa nefs tezkiyesidir. Yani amel-i salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا حَفْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هِمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَكَّانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Nasıl amin olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani amin olan takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amel-i salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ ifadesini kullanıyor. Onlar ki amel oldular ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Bel Asr suresinde buyuruyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin yüzü işte Allah Teala. İnnel lezîne âminû ve âminus sânihâti. Âmeli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve âminus sânihâti ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa baş gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedirler. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Peki bu nefslerin kurtuluşu, cennete ulaşma hangi şartlar içinde gerçekleşecek? Demek ki nefsler Allah'a yemin vermişler özellikle. Hangi konuda? Nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Buradaki birinci safa, ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha, bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan, fücur şeytandandır. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu nefsini zekkaha, onu nefsini tezkiye edenler İşte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amilin salihat yaparak nefslerinin afetlerini, hasletlerden nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler. İşte onlar felaha erenler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amel-i salihat yapanlarındır. Amel-i salihat amellerin derecat kazandırını ve kaybedileni kaybettiren olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsınız derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amel-i salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler.

ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat derecat kazandıran ameldir. Seyyiat derecat kaybettiren ameldir. Hasenat kazandığınız derecelerdir.

şer kaybettiğiniz derecelerdir. Günah kaybettiğiniz dereceleri, sevap kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse seyyiat ve hasenat şerle salihat ve günahla sevap derece kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için sevap gibi hasenat gibi derecat kazandıran amel olduğu cihetle bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap istersiniz, derecat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Hasenat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel, tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır.

0: Ama bunlardan nefsi teskiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah Teala diyor ki, o zaman ki size Resulümüz gelecek, kim ona tabi olur da teskiye olursa ve ıslah olursa, işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O Resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar, o tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi, yani amel-i salihat, zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir. Zikir, Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız. Hafî zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Veskül ismi Rabbik ediyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asraf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vele zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür, Yani zikirlerin en büyüğüdür diyor. En büyük ibadet diyor Allah Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikir nefs tezkiyesini gerektirir. Zikrin hedefi nefsi tezkiye etmektir. Bir insan hiçbir şartı gerçekleştirmeden kendi kendine zikrederse kötü bir şey mi yapmış olur? İyi bir şey yapmış olur, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinliği alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah Teala. Biz onların İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihfat koyarız diyor Allah Teala. Bu kalbe koyulan ihfat kalpteki ekinliğin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah Teala Tegavvün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi. Ulaşmaktır Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevirir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor, göğsünü şer ederek. Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşraf sadrehu lilislami. Enam 125. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır aslında açıkken mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fal, rahmet, salavat partikülleri nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mikrotüsün kuzey kutbuyla başka bir mikrotüsün güney kutbunu, en meyves kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mikrotüsün birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar sürenin içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar. Her %7'de yeni bir isimden nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefse emarede %7, revamede bir daha %7, mülkümede bir daha %7, mutmainde de bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi teskiye ettiğiniz yerdir. Amel-i salihatın nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gökkatını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amel-i salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane insanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 insanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurları dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daim zikri olan birinin daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra bu ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurla dolar. Bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet fazla salavat partikülleri, enerjileri, zulmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amel-i salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir. Ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amel-i salihatla irşad makamına tayin edilecektir Allah-u Teala tarafından inşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amel-i salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir. O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amel-i salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amel-i salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amel-i salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir safhaya ulaştık. Bu safha Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Allah'ın standartları içerisinde açıklamasıdır. Açıklanmasıdır demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim açıklaması satılıyor. Bunlardan sadece hidayet konusunda bir araştırma yapmıştık. Böyle hidayetin, yani insan ruhunun, o insan hayattayken Allah'a ulaşmasının ayetlerde nasıl gizlendiğini göz önünde sermiştik. Bir korkunç tabloydu, insanın tüylerini ürperten bir tablo. Hidayet müessesesi bütün boyutlarıyla gizlenmişti. Ve yeni bir safhanın ikinci adımındayız. Artık ayetlerin Allah'ın dizaynında açıklanması söz konusudur. İşte bu açıklamaların arkasından hepiniz dizaynınızı ona göre yapın sevgili kardeşlerim. Acaba Allah Teala ayetlerini indirirken hangi manayla indirmiş? Allah'ın indirdiği mi açıklanmış, yoksa insanlar kendilerine göre hüküm vermişler? Bütün açıklama yaptığımız ayetlerde bunlar açığa çıkarılacaktır. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor.

Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 256. değil 257. ayet-i kerimesi. Allahu velillezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Allah'ın dostları ve tağutun dostları. Yani insan ve cin şeytanların dostları.

Allah bir takım insanların dostlarıdır diyor Allah Teala, sadece amin olanların dostları. Ve onları zulmetten nura çıkardığını söylüyor. Acaba kimdir bu amin olanlar? Belki de bu tabiri ilk defa biz getiriyoruz. Aslında 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan bir ifade. Allah-u Teala'nın ifadesi amin olmak. Mümin kelimesi de inanan demek. İman, inanç demek. Mümin, inancın sahibi, yani inanan. Amin olan da aynı kişi. İnanan kişi. Ve nasıl iki tip mümin varsa, Allah'a inanıp da cennete giremeyecek olan müminler, Allah'a inanıp da Allah'a mülaki olmayı dileyip cennete girebilecek olan müminler nasıl iki grup oluşturuyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlarla Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar, ikisi de Kur'an-ı Kerim'imizde yer almış durumda. Tabi birçok din adamı için bu söylediğimiz şeyler onların ilk defa duydukları şeyler. Bu da eşyanın tabiatına uygun. Biz din adamlarımızı böyle olduğu için hiçbir zaman muahize edemeyiz. Onları yargılamak yetkisinin sahibi değiliz. Ayrıca Allah-u Teala'nın hak denilen bir müessesesi var. Bir insan sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyleyse hiçbir din adamından onların öğrenmediği şeyleri talebelerine öğretmesini istemek caiz olamaz. Öyleyse bizim görevimiz din adamlarımıza öğretilmeyen Kur'an hakikatlerini hem onlara hem de sizlere sevgili izleyenler ve dinleyenler anlatmak. Dileyen ibret alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerini bir defa daha kelime kelime inceleyerek açıklayalım. Allah veliyyüllezine aminu. Veli dost demek. Dostudur diyor Allah-u Teala. Ellezine onlar ki aminudurlar. Allah o amin olan kişilerin dostudur manası çıkıyor. Kimdir amin olan kişi? Sevgili kardeşlerim, önünüze kocaman bir tablo açılıyor. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olmak aynı zamanda Allah'a inanmaktır. Allah'a inanan fakat Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması hiçbir zaman mümkün değildir. O kadar mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki o kadar değil. Arkasından korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi kişi hüviyetindeyse, ancak o zaman bir sürü negatif faktörden kurtulabilir. Amini olmayan bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan nelerle yüz yüzedir, nelerle karşı karşıyadır? Gelin beraberce şunu gözden geçirelim. O zaman amin olmanın, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmanın neler ifade ettiğini hiç incelemediğiniz bir literatürden size
projekte edilen bir bütünü göreceksiniz muhterem izleyenler. İki tür amiri olan insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dilememiş ve takva sahibi olamamış olan bir amini türü var. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin, daha sonra da sizin günahlarınızı örtsün. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Gerçekten insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Yani takva sahibi olan bir amini olmuştur. Münip kelimesi, yünip kelimesi, münibine kelimesi hep bu dileği ifade eder. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine yönelir. Münip olmak bir yöne tabi olmak, bir talep sahibi olmak, yönelmek manasına geliyor. Ve Allah Teala buradaki ifadede yönelen kişinin Allah'a yöneldiğini ve onu kendisine ulaştırdığını söylüyor. Allahü Allah. Yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine, men o kişiyi, kişiyi yünip, yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Yünibine, yünip, yönelen. Ve yehti ve ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men o kişiyi yünip, yönelen kişiyi. Allah yönelen kişiyi kendisine seçer ve o kendisine seçtiği yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. İki türlü insan var. Ya Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olur. Aminudur. Bu da aminudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi de aminudur. Ama birisi cehenneme gidecek olan bir aminu, birisi cennete girecek olan bir aminu. Öyleyse farkı oluşturan nedir? Gelin ayetlerle beraberce bakalım. Neden cehennem, neden cennet? Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekumunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşriklerden olma.
Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel. Ve yetteku, ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi olan birisi hüviyetine gir. Ve kumusulat ve namaz kıl, namazı ikame et. Ve la tekunu ve olma minel müşrikin, mine, min, den. Minel müşrikin, müşriklerden olma. Sonrası ne sevgili kardeşlerim? Bir sonraki ayet-i kerime, 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve onlardan her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bir ameni olan kişi var, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve takva sahibi olmuş. Biliyorsunuz ki cennete girmenin ilk mertebesi, birinci kat cennete girebilecek olan bir kişinin mutlaka takva sahibi olması gerekir. Burada birinci takva söz konusu. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeseydi kişi şirkteydi. Şirkte olanların gideceği yer cehennemdir. Sadece takva sahipleri cennete girebilecekleri için burada bahsedilen takva, cehennemden kurtaran takvadır. Öyleyse bu ilk kademe takvayı, birinci kademe takvayı ifade eder. Cehennemin ateşinden kurtuluş ama cennetin ilk kademesine ulaşmak, birinci kademesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu şirk nasıl bir şirk? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şeyin mümkün olması hiçbir zaman düşünülemez. Benim ümmetim açık şirkte birleşmez. Açık şirk benim ümmetim için mümkün değildir, diyor Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu. Allah'a ulaşmayı dilememek gizli şirk. Neden? Çünkü kişiler şirkte kalıyor eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ve takva sahibi olamıyorlar. Öyleyse şirkten kurtulan insan takva sahibi olabildiğine göre, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi takva sahibi olamayacağına göre bunun daha üst kademe bir takva olması mümkün değil. Kişiyi şirkten kurtaran, cehennemden kurtaran takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvasıdır. Henüz birinci etaptayız. Bu kadar mı? Elbette değil. Öyleyse ikinci konuya eğilelim. Bunun devamı olan standarda da beraberce bir göz atalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Allah Teala buyuruyor ki Sebe 20'de, şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi ne gördük? Demin gördüğümüz ayet-i kerimede, yani Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde şirkte olanlar var. Gidecekleri yer cehennem. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkalar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne var? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaların bir başka ismi. Onlara kafirler diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, öteki bütün fırkalar mümin olmadıklarına göre kafirler. O kafirlerle Rum 32'deki şirkte olanlar aynı kişiler. Gidecekleri yer cehennem. Bütün fırkaları oluşturuyorlar. Burada mümin adıyla geçen, diğerinde ise takva sahibi olanlar olarak görünen iki grup, cehennemden kurtulanlar, birinci takvayı ifade ediyor takva,
burada da cehennemden kurtulan en alt seviye insanı ifade ediyor Allah Teala. Ve de cennete girenler için bütün seviyeler söz konusu. Bütün fırkaları oluşturan kafirler, sadece bir tek fırka, müminler, cennetin çeşitli katlarına dağılacak olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah-u Teala bu ayet-i kerimede kafir olduğunu söylüyor. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Evet, 257. ayet-i kerime. 157 mi, 257 mi diye baktık. Allah Teala ne diyordu orada? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların, amenu olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman eden kişi de olabilir. Ama burada Allahu veliyyüllezine amenu ifadesi geçtiğine göre, Allah amen olanların dostudur dediğine göre ve aşağıda da bunların müminler olduğu kesinleşecek. O zaman bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen ameni olanlar. Müminlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve cennete gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimizle birçok hurafe yıkılacaktır. Onların mutlaka yıkılması söz konusu. Hiçbir Kur'an'a aykırı hüküm ayakta kalamaz. Öyleyse o görev de bize verilmiştir. Öyleyse kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete girer ifadesi bütünüyle bir yalanı, bir sahtekarlığı ifade eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki cehenneme giren kişi cehenneme cezalandırılmak üzere, yani cehennemde kalmak üzere giren kişi hiçbir zaman o cehennemden cezasını çektikten sonra ayrılıp da cennete giremez. Ebediyen cehennemde kalacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse safsataların devri bitmiştir. Bu harabe yıkılmıştır. Artık kendilem yekündür. Geçerli olan sadece Kur'an ayetleridir. Öyleyse insanlar ne söylerlerse söylesinler, Allah'ın Kur'an hakikatlerini değiştiremezler. Sevgili kardeşlerim, tam 28 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişilerin hiçbirinin cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün değildir. Peki herkes cehenneme mutlaka girer mi? Herkes girer. Cennete girecek olanlar da girer. Cehennemde kalacak, cennete gidemeyecek olanlar da girer. Cennete girecek olanlar cehennemi ziyaret edip de oradaki korkunç muhtevayı görerek, Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden çıkıp uçarak cennete ulaşırlar gruplar halinde. Sevgili kardeşlerim, ama cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar bir defa cehenneme girerken uçarak giremezler. Kapı kaldırılır, burunları yere sürtünerek girerler. Cennete girecek olanların cehennemi gezip de oradan çıkmalarını beklerler uzun süre. Onların hepsi tamamlandıktan sonra cehenneme girecek olanlar cehenneme girerler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ne kadar büyük bir hata yaptıklarını o zaman anlarlar,
Korkunç işkenceler onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse konumuza bakalım. Ne diyordu? Allah-u Teala, Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, aminu olanların dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediği takdirde mutlaka Allah-u Teala onun kalbine nurları gönderecek. Kalbinde huşuyu oluşturacak bu nurlarla. %2 huşu oluştuğu zaman rahmet nuruyla oluşur. O kişiyi, mürşidini görmek üzere mürşid, Allah'tan mürşid talep edecektir. Allah-u Teala bu seviyede olan birisine Allah'a ulaşmayı dileyip de göğsünden kalbine nur yolu açılmış, kalbine Allah-u Teala'nın ulaşması sağlanmış, kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine %2 rahmet nurunu gönderiyor. Ondan sonra o kişinin kalbine fazıllar gelecektir. Bu fazıllar %2, %2 yerleşecektir. Nefsinin kalbinde ilk %7 fazıl birikimiyle kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci bir %7 nur birikimi buna birinci kademe dönüyor. Nefsi emmare. Sonra nefsi levvame %2, %7 nur birikimiyle ikinci gök katı. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur birikimiyle üçüncü gök katı. Nefs-i mutmainne dördüncü defa %7 nur birikimiyle dördüncü gök katı. Nefs-i radiye Allah'tan razı olmak demektir. Kişi artık Allah'tan razıdır. Bu noktada mutmainneden sonra Allah'tan razı olan bir kişi vardır artık. Ve marziye Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir kişi söz konusudur. Altıncı gök katı ve tezkiye. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 nur birikiminden sonra 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiş. Kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla %51 nurlarla dolmuştur. İşte bu kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarının karanlıklardan daha fazla yer kapladığı bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne olur acaba? Allahü veliyyüllezine aminu, Allah'a amin olanların dostudur. Yuhricuhum, onları ihraç eder, çıkarır. Minezzulümati, zulmetten, karanlıklardan, zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Min, denden iki olduğuna göre, onları karanlıklardan, zulmetten nura çıkarır. Diyor Allah-u Teala. Nefslerinin kalbi %51 aydınlık oldu. Allah-u Teala olayı burada bırakmıyor. Devam ediyor. Vellezine keferu ve o kafirler onlar ki kafirlerdir diyor. Bundan sonra gelecek olan gruptan bahsediyor. Kimmiş acaba bu kafirler? Birinci gruba amin olanlar dedi. Allah-u Teala'nın nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkardığı bir grup. Yani bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştı. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbi %50'den fazla nurlarla doldu. Ruhu da Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostudur, evliyasıdır. 3. basamak. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Mutlaka tabi olur. İçinden gelen talep odur. Kişi mutlaka tabi olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu tabiyetin gerçekleşmesi neticesinde bu kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğa başlayacaktır. Fizik vücudundan ayrılacaktır ruh. Devrin imamın dergahına gelecektir. Oradaki grupla birlikte, kafileyle birlikte evvela gök katlarından birincisine kadar çıkabilecektir. Sonra ikincisine kadar çıkabilecektir. Neticede 7. gök katının
yedinci alemine kadar gidecektir. Sonra da Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına uçarak ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne oldu? Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefsinin kalbinde 7 defa %7, %49. Fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimi oluştu. Kişi Allah'a ulaştı. Bu noktaya kadar Allah onu kontrol altında tutmuştur. Muhafaza altında tutmuştur. Şeytanın o kişiye tesir etmek suretiyle onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah müsaade etmemiştir. O kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırana kadar şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Çünkü Allah-u Teala biz insanların bilmediği bir sistemle şeytanın o kişiye saldırmasını, onu alaşağı etmesini, o kişiye negatif istikamete tesir etmesini kesinlikle önler. Yani kısaca kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kadar. Allah da onu söylüyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Nefslerinin kalbini 150'den fazla nurla kaplar. Bu zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu sırada ruh da Allah'a ulaşır. Şimdi ikinci faslına giriyoruz ayet-i kerimenin. Vellezine keferu. Onlar ve onlar ki kafirlerdir. Yani Türkçemizde ve kafirlere gelince deriz. İşte böyle diyelim ve kafirlere gelince. Vellezine işte onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır diyor. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bakalım muhtevaya. Vellezine keferu evliyahümüt tağute. Tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum onlar ihraç edilirler, götürülürler, çıkarılırlar. Minen nuri ile zulümati, nurdan zulmete. Nefslerinin kalbinde birikmiş olan %51 nur adım adım erir, yok olur ve kalp başlangıçtaki karanlık haline döner. İşte Allah Teala diyor ki onlar tağutun dostlarıdır diyor. Vellezî ne evliyâhum tağute. Onlar tağutun dostları olmuşlardır. Neydi? Dikkat edin. Allah amin olanların dostu.

Denge tam bir denge. Karanlıklarla aydınlıklar dengesi. Allah'ın emirlerini yapmayı isteyen kuvvetle Allah'ın emirlerini yapmamayı isteyen kuvvet eşit. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen kuvvetle Allah'ın yasaklarını işlemek istemeyen kuvvet eşit. Bu dengeyle yaratılır insanlar. Sonra Allah-u Teala ruhu mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ruhumuz ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Bizi kurtaracak olan o güzel vasıfların hepsi kaybolur. Ama bu standartta bizim büyük sıkıntılar çekmemiz gerekirken hiç böyle olmaz. Çünkü Allah Teala o büyük sıkıntıları bize yaşatacak olan şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini bütünüyle almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Bunun için nefsimizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması lazım. %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Bu noktaya ulaştığımız zaman, o zaman Allah Teala engelleri kaldırır. Bu noktadan sonra mücadele bizim tarafımızdan yapılmalıdır. İşte bir takım insanlar mücadeleyi kaybederler. Kim onlar? Bu noktada ulaştıkları zikirden aşağı düşenler. 33 bin zikirle bir günde 41 bin zikir arasında insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bu zikri aynen devam ettirebilirse ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Ve mutluluğu da yarım bir mutluluktur ama mutsuz değildir. %50 mutluluğu, %51 mutluluğu yaşayan bir insandır. Ama kim o noktaya ulaştıktan sonra zikrinden taviz vermeye başlarsa, zikri azalmaya başlarsa, sevgili kardeşlerim, işte o zaman o kişi kaybedenlerden olur. Adım adım cehenneme doğru yol alır. Adım adım nefsinin kalbindeki nurlar yok olur. O kişi tağutun dostu olur. Niçin Allah Teala tağut onlara dost olur demiyor? İnsan ve cin şeytanlar kimsenin dostu değildir. Şeytanlar Allah'ın yolunda olanları yoldan çıkarmakla kendilerini vazifeli görürler. Bunu yapacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bir insan böyle bir noktaya düşerse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra buradan düşerse, zikrini azaltıp azaltıp azaltıp sonunda Allah'ın yolundan saparsa zaten nefsinin kalbindeki afetler azalmaya başladığı zaman o kişi artık dalalet üzeredir. Ve adım adım negatife doğru gidecektir. Yani nefsinin kalbindeki afetler yok olmaya başlarsa kişi hidayetini devam ettiremez. Arttırırsa hidayet artarak devam eder. Aynı seviyeyi muhafaza ederse kişi hep hidayette kalacaktır. Hidayetten dalalete yeniden dönmek ancak zikir seviyesini ileriye doğru giderken yavaş yavaş azaltmaktır. Yani şu noktada olan seviye giderken giderek aşağı doğru inerse zikir indikçe kişi adım adım Allah'ın yolundan ayrılır. Nefsinin kalbindeki nurlar var olduğu sürece bu kişinin kurtuluş ümidi her zaman vardır. Ne zaman arttırmak istese zikrini ve bunu başarırsa tekrar aynı seviyeye ulaşabilir. Kişi nefsinin kalbindeki nurları kaybetti. Dalalete düştü. Şansı var mı? İmkanı var mı? Tekrar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyebilir mi? Evet, dileyebilir. Başlangıçta bu kişi zaten dalaletteydi. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar hidayette değil, dalalettedirler. Bu kişi mürşidine ulaştı, hidayete

erdi. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştırınca hidayet erdi. Hidayetten düştü, nefsinin kalbindeki afetler yeniden hakim oldular ona. Bu kişi bir defa daha Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Allah Teala ona yeni bir kapı açar. Bir defa daha ruhunu Allah'a ulaştırabilir kişi. Başlangıçta bu kişi felaketteydi. Fıstaydı. Bir defa daha düşerse, yani yoldan düşerse ikinci defa fıstık oluyor. Kişi zaten dalaletteydi, fıstıydı. Allah'a ulaşmayı diledi, ruhunu Allah'a ulaştırdı, hidayete erdi. Sonra tekrar düştü bu ayette. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyebilir mi? Dileyebilir. Ve tekrar hidayete erebilir mi? Erebilir. Daha öteye de geçebilir. Ama kişi ikinci defa hidayete erdikten sonra bir defa daha düşerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbini tab ediyor. O kişinin bundan sonra bir defa daha hidayete ermesi imkanına sahip olması artık mümkün değil. Allah-u Teala o insanların kalplerini, baştan dalalette olan insanların, bir defa hidayete erip de düşenlerin değil, iki defa hidayete erip de düşenlerin, başlangıçta zaten fıstılar, birinci hidayetten sonra düştükleri zaman ikinci fıstılar, ikinci hidayetten sonra düştükleri zaman üçüncü fıstılar, kim üç defa fısk içinde olursa Allah-u Teala onların kurtuluşuna müsaade etmiyor. Ayet-i kerimesine bunu açıkça koymuş. Onların kalplerini tab ederiz diyor Allah-u Teala, mühürleriz diyor. Öyleyse neyle başlıyor bir insanın cehennemden kurtulması? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den tabii. Yunus suresinin 45 ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz, diyor ki onlar kesin surette, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Na kullandığı için ben değil de biz oluyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki innellezine onlar. İnne muhakkak ki şüphesiz ki ellezine onlar. İnnellezine muhakkak ki onlar. La yercune rücu etmezler, dilemezler. Lika'e-na. Na bize lika'e, mülaki olmayı. Muhakkak ki onlar, diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. İlka etmek, mülaki olmak, hep lika'e'nin çeşitli şekilleri ve onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette diyor. İnne diye başlamış Allah-u Teala. Muhakkak kesin surette onlar ruhlarını bize hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Bu demek. Ruhu mülaki etmek, Allah'a ilka etmek, ulaştırmak. Ve radu bil hayatet dünya. Ve dünya hayatından razıdırlar. Rızaları o istikamettedir. وَاطْمَأَنُّ بِهَا ve onlar onunla, biha onunla ve وَاطْمَأَنُّ itminan bulurlar, tatmin olurlar. Neyle tatmin olurlarmış? Dünya hayatıyla, dünya hayatının zevkleri, kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eder diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? اَلَّذ۪ينَ هُمْ
an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Hem ellezine kullanmış onlar, hem de hum diyor, onların onlar. An ayatina, ayatina bizim ayetlerimiz. Na biz demek. An ayatina, ayetlerimizden gafildirler. Ellezine hum an ayatina, bizim ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala.

ateştir. Cehennem ateşidir diyor Allah Teala. Ellezine an ayatina gafilun ulaike onlar için onların meva ulaşacakları yer. Hüm onların mevası ulaşacakları yer nar. Nar diyor Allah Teala ateştir. Bima sebebiyle kânû yeksubûn, kânû oldular, yeksubûn, iktisap ettiler, kazandılar. Onların iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor bu ayetlerde. Bir, ikincisi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. Rum 31'de ne görmüştük? Takva sahibi olmadıklarını görmüştük Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Yani ameni olmayanların ve şirkte olduklarını görmüştük. Peki Sebe 20'de ne görmüştük? Ve bu konuşmamıza konu olan Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ne görmüştük? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin veya Allah'a ulaştıktan sonra düşenlerin küfürde olduklarını görmüştük. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanların mümin olduklarını gördük. Peki burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor sevgili kardeşlerim. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki size onların amellerini nasıl hasar uğrattıklarını söyleyelim mi diyor. Onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler diyor. Onların amelleri boşa gitti. Kim Allah'a mülaki olmayı yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar ederse o zaman onların amelleri boşa gidiyor. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Bu kadar mı? Hayır. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin aynı zamanda hüsranda olduklarını da söylüyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a göre amin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen cennete gidebilecek mümin olma vasfını kazanamayan insanlar başka hangi hüviyetleri taşırlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu gördük. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu gördük. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğunu, dost ayrı, kul ayrı. Ve Allah'a ulaşmayı sahabe dilediği için Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar ki diyor sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar ki tağuta kul idiler ve iştinav ettiler وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا تَاغُوتَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar ki
neştenip içtinab ettiler. En yavuduha ona, yavuduha ona abd olmaktan, abud olmaktan, ona kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a mülaki olmayı dilediler, münip olmayı dilediler. Burada geçen enabu kelimesi, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine geçen münibine kelimesiyle aynı kökten geliyor ve üzerimize münip olmayı Allah-u Teala farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, münibine ileyhi ve tekuhu, ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Affedersiniz, Zümer 54'te Allah-u Teala ve enivu ila rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Ve enivu ila rabbiküm, Rabbine ve enivu, münib ol, yönel, ila rabbiküm, Rabbine yönel. Ve eslimu ve teslim ol lehu, onun için, ona. Öyleyse üzerimize farz kılınan bir olayla karşı karşıyayız. Ve insanların bu baptaki muhtevasına bakıyoruz. Hep farzlarla karşı karşıyayız. Sahabe ne yapmış? Şeytana kul iken diyor Allah-u Teala, ona kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a münip oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra, onlar için, lehum, onlar için büşra, müjdeler vardır. Lehumül büşra fil hayat. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Febeşşir ibadi, fe öyleyse buna göre beşşir, müjdele ibadi, kullarım diyor sahabeye. Kullarımı müjdele. Neymiş? Açık açık söylüyor. Vellezîn eştenebut tagûte. En yâbuduha. Onlar İçtinab ettiler, kaçındılar. Neden? Ona, şeytana kul olmaktan kaçındılar. Sonunda ne diyor Allah-u Teala? Kullarımı müjdele diyor. Ve beşir, ibadi, benim kullarım diyor sahabe. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kim insanlardan Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, dalaletten kurtulduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerime? Allah-u Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır, onları kendi haline bırakır. Ama o dalalette olanlardan, kendi haline bıraktıklarından kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir diyor. Öyleyse tıpkı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi gibi, kim bana yönelirse ben onları kendime ulaştırırım diyordu Allah-u Teala orada. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyordu. Burada da Allah-u Teala kim diyor, o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu dileği mutlaka
dilemek mecburiyetindeyiz. Bir insan dilemediği takdirde gördük ki kafirdir. Dilemediği takdirde şirktedir. Dilemediği takdirde dalalettedir. Dilemediği takdirde şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. Dilemediği takdirde takva sahibi değildir. Dilemediği takdirde şirktedir. Öyleyse Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesindeki Allah'ın dizaynını buna göre değerlendirelim. Ya insanoğlu Allah'a ulaşmayı diler, amini olur, Allah da onun dostu olur, onların nefsinin kalbine gelen nurlarla onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefslerinin kalbini mutlaka aydınlığın daha fazla olduğu %51 aydınlığa kadar Allah Teala götürür. Bundan sonra kişi aynı seviyeyi muhafaza edebilse hep üçüncü kat cennetin sahibi olarak kalır. Dünya mutluluğunun yarısını ömür boyunca yaşar. Arttırmayı başarırsa zikrini nefsinin kalbinde %80'ne ulaşan bir nurla kaplamayı başarırsa, evvela günün yarısından da fazla zikretmeyi başarırsa, ondan sonra da bu nurlar %80'i aşarsa, o zaman kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Bu, daha üst cennetin sahibi olmaktır. Dördüncü kat cennet. Daha öteye gitti kişi daimi zikrin sahibi oldu. Ulul erbab oldu, daimi zikrin sahibi oldu. Üstelik de lüplerin sahipleri oldu. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi oldu. Beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis oldu. Bir başka ifadeyle irşad oldu. Altıncı kat cennetin sahibi. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder, teslim alır Allah Teala onun. O zaman yedinci kat cennetin sahibi olur. Allah Teala onu irşad makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bir ayetten hareket ediyoruz. Bu ayet Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesidir. Neden kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura çıkıyor? Neden nurdan tekrar zulmete dönüyor? Ve nasıl oluyor da kişi şeytanın kulu iken bütün insanlar şeytanın kulu olarak hayata başlarlar? Nasıl oluyor da kişi şeytanın kulu olmaktan kendini kurtarıyor, Allah'ın kulu oluyor? Bunların hepsi bir dileğe bağlı. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin ve dünya saadetinin olmazsa olmaz şartı budur. Bu cennetin anahtarıdır, cehennemin kilididir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini beraberce tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Furkanlar. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah Teala'nın Furkanlar adıyla dizayn ettiği sisteme beraberce bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicab-ı Mestur'e. Allah Teala'nın koyduğu engeller bu engellerin kaldırılması, her biri ayrı bir furkanı oluşturuyor.

Herkese tebligat yapılır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilemenin farz olduğu herkes tarafından öğrenilir. Allah Teala böyle olduğunu ifade ediyor. Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde herkese tebliğ edenin geldiği ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunun kendisine işaret edildiği kesinleşiyor. Mutlaka bir tebliğ eden ve arkasından tebliğ. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişi Allah'a inanıyorsa mümin olmakta devam eder. Ama bu mümin olmak, hak mümin olmak demek değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. İşte o mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi hak mümin olur. Dileyen kişi bu 7 tane furkanı almaya hak kazanır.

Allah Teala kendisine tebliğ yapılan insanların Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennem olur tarzında bir hitaba muhatap olan insanların birinci davranış biçimi hiç ilgilenmemeleri konuyla. İkinci davranış biçimleri kabul etmek. Üçüncüsü de reddetmek. Bu kabul etmeme standardında ilgilenmemek de kabul etmemek demektir. Kabul etmeyip ses çıkarmamak ilgilenmemeyi ifade eder. Ama bir de hem ses çıkarmadan durmamak, yani kendisine tebliğ yapıldığı zaman karşılık vermek, hatta kavga etmek şeklinde tecelli edebilir. Tepkisiz kalan bir insan da Allah-u Teala'nın oluşturduğu engeller farklı. Karşı çıkan, nizâ çıkaran, kavga eden insanların üzerlerindeki engeller farklı. Birinde hastalara engel konuluyor. Ses çıkarmayan, tepkisiz kalan bir insan için. Diğerinde uzuvlara engel konuluyor. Hastalar, görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Uzuvlar, görmeyi gözle sağlıyoruz, gözler, işitmeyi kulakla sağlıyoruz, kulak, idrak etme kalple sağlanıyor, kalp. Öyleyse böyle bir dizayn oluşmuşsa, o kişi, baştan kabul etmeyen kişi, bu sistemleri Allah-u Teala onun üzerine tatbik ettiği cihetle, görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bir hüviyette ise ama sonradan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman Allah-u Teala'nın bu kişiye 7 tane furkan vermesi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hicab-ı mesulenin alınmasıdır. İsra 45-46'da Allah Teala diyor ki: Ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ karatel Kur'ane, sen Kur'an'ı okuduğun zaman cealnâ, biz kılarız, beyneke seninle, beynellezîne onlar arasına, la yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayanlar arasına, hicaben mestura, hicabı mesture koyarız diyor. Ahirete inanmamak, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve aynı zamanda kıyamet gününe inanmamak manasına geliyor.

Burada hicab-ı mestüre onların görmelerini engelleyen bir engel olarak çıkıyor ortaya. Ve devam ediyor Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk, engel koyduk. En yefkahuhu onların fıkıh etmesine engel olan ve fi azanihim onların kulaklarının içine kulaklarına vakra koyduk. Gözde uzuv, kulakta uzuv. Bu uzuvlardan gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kalpleri üzerine ekinnet ve kulakları üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu ve lev ala edvarhim nüfura. Sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman ve izâ zekerte zikrettiğin zaman rabbeke Rabbini fil Kur'an'ı Kur'an'da vahdehu tekliğini, Allah'ın tekliğini. Ve lev alâ edvârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler diyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi bu engellerin alınması konusundaki birinci furkanı ifade ediyor. Hicab-ı mestürenin alınması.

Erzallahu semakum. Allah Teala işitme kastınızı ahzetseydi, alsaydı ve efsarekum ve sizin basar hastanızı, görme hastanızı Allah Teala alsaydı. Ve hateme ala kulubikum, kalpleriniz üzerine mühür koysaydı, kalplerinizi mühürleseydi, men ilahun gayrullahi yetüküm bihi. Allah'tan başka hangi ilah onları geri getirir? Unzur bak, unzur bak, nazar et. Keyfe nasıl? Musarrif ol. Açıklıyoruz ayati, ayetlerimizi. Sümme hum yasdifun. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse burada birinci faktör Hicab-ı Mestüre'nin alınması. Allah'ın ihrat makamıyla kavga edenlerin gözlerinin üzerine koyduğu Hicab-ı Mestüre'nin alınması, görme özelliğinin alınması, kalplerin mühürlenmesi. Basar hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Yine aynı ayet-i kerimede, Enam 46'da

Allah Teala, Allah sizin görme özelliğinizi alsa, önce semakum sonra da ebsarekum. Basar hastanızı alsa, görme hastanızı, görme özelliğinizi alsa, o zaman basar hastasının üzerinde gıcavete atlı engeli koyuyor Allah Teala. Kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını ahsediyor.

İsra 45 ve 46'daki Vakra, Ekinnet ve Hicab-ı Mesure'nin her birinin birer birer alınması, bunların ayrı ayrı bir hüviyet taşımasını ifade eder. İnsanlar için söz konusu olan, eğer o insanlar işitmiş olsalardı, idrak etmiş olsalardı, irşat makamının sahibini gerçek anlamda irşat makamı olarak kabul etselerdi, o zaman zaten bunları kabul ettikleri cihetle hiçbir engel konmayacaktı. Bu engeller sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. İki tür engelden bir tanesi sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. Onlara Allah Teala görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bunlar hastadır. Görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. İnsanlar için söz konusu olan tebliğler ve arkasından gelen muhteva

Allah Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu ifadeyi kullanıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicab-ı mesture koyarız diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine ve kulaklarının üzerine engeller koyarız diyor. Gözlerin üzerine Hicab-ı Mestur isimli bir perde çekeriz diyor. Kulaklarına da vakra koyarız diyor. Burada olay açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala.

her bir uzvun alınması ayrı bir konu olarak 7 tane faktör oluşturacak. Birincisi hicab-ı mestürenin alınması. İkincisi görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Üçüncüsü kulaklarındaki vakranın alınması. Allah Teala'nın buradaki dizaynı ayrı ayrı davranış biçimlerine bağlı. Bu İsa 45 ve 46'daki muhteva uzuvlarla alakalı. Kalp bir uzuv, kulaklar bir uzuv,

Kalplerin üzerine ekinlet. Kulaklar üzerine vakra. Ve icab-ı mestur et.

Bak, İsra 45'te icabı mesureden bahsediyor Allah-u Teala. Gözlerin üzerine konulan perde, 46'dan da kalpler üzerine ekinet ve kulaklar üzerine vakran. Üç tane ayrı unsur. Her birisi açık bir şekilde itirazlı bir dizaynda bir kavganın oluştuğu bir ortamda Allah Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Öbür taraftan Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar muhakkak ki kafirlerdir. La yu'minun. İman etmezler. Öyleyse bunlar uyarılmaya karşı sessiz kalanlar. İtiraz etmiyorlar, kavga da etmiyorlar ama hiçbir tesir de almıyorlar. Allah Teala devam ediyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların idrak kasalarının üzerine mühür vurur diyor Allah Teala. Onların idrak etme hassası kalpleri, kalplerindeki idrak etme hassasının üzerine ve ala semihim onların işitme hastaları üzerine ve ala efsarihim basar etme görme hastaları üzerine engeller koyduğunu söylüyor. Kalpleri üzerine yani idrak etme hastaları üzerine hatem yani mühür, kitam bulmak, sona ermek, mühürlenmek demek, onların kalplerindeki idrak hassasının üzerine Allah Teala mühür vuruyor. Onların işitme hassasının üzerine mühür vuruyor. Hem idrak etme hassası hem de işitme hassası üzerine mühür. Ama görme hassasının üzerine mühür ama işitme hassasının basar hassasının üzerine ışavet adlı bir perde çekiyor. Görme hassasının üzerine perde, işitme ve idrak hassalarının üzerine mühür vuruyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların hatası ne? Hatası sadece kabul etmemeleri. Bunların da kaldırılması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

hasaların alınmasındaki engellerin kaldırılması söz konusu.

Câsi 23'te Allah Teala diyor ki: "Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, yani işitme hassasını ve kalplerini mühürler ve onların kalplerindeki basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker." Öyleyse artık Allah'tan sonra bu kişiyi kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Öyleyse burada bir mühürlenme olayı var. Ve böyle bir noktadan sonra yine Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi mührün açılmasını da ifade ediyor. Allah'tan başka sizin kalplerinizi mühürlense Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bu işi yapan sadece Allah. Ve kalpteki ekinetin alınması söz konusu. Allah Teala'nın kalbe koyduğu engel, ekinet engeli. Ve bu engelin de alınması, yok edilmesi söz konusu. Yine Enam 46'da bu husus yer almış.

sükunetin yerine ihbatın konulması söz konusu oluyor. Hud 23'te Allah Teala diyor ki: "İnnellezine amenu ve amelus salihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet hum fiha halidun." Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatin ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve ahbetü Rablerine, ahbetü ila Rabbühüm, ihbatla huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar. İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Haşr 4'te Allah Teala diyor ki: "Veli yalemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike." Kendilerine ilim verilenlerin fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve innallâhe lehadillezîne âmenû ilâ sırâtın müstakîm. E kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, Resulün, Nebi'nin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, yani kalplerindeki ikinetini alıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Öyleyse Hud 23'te de Haç 54'te de Allah Teala'nın koyduğu Ekinnet isimli engelin, yani kalpteki idrak etmeyi engelleyen sistemin oradan alınması, kalbin tekrar idrak etmesini sağlaması, kalplerinin onu idrak etmesi olarak geçiyor. Fe tuhbite lehu kulubuhum. Kalplerinin onu ihbat etmesi için, idrak etmesi için. Ki onlar amil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse dinlemeyen bir kişi dilediği zaman engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Öyleyse kişisel standartlarda bir insanın Allah-u Teala'nın tebliğine bakış açısı önemli. Bu tebliği dikkate almayanların sadece hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala.

koyuluyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları engelleniyor. Ama eğer niza edilirse, irşat makamıyla kavga edilirse, arkasını dönerek nefretle oradan uzaklaşırsa, o zaman Allah Teala gözlerine, kulaklarına ve kalbine engel koyuyor. Bu sefer uzuvlar söz konusu.

0: Elise. Kişinin suç muhtevasına göre Allah'ın koyduğu sistemler değişiyor. Ya o kişi sessiz kalır, o zaman sadece hastalarına engel koyar Allah Teala. Ya da kişi hem kabul etmez hem de karşı çıkar. Belki de kavgaya varan bir sonuç oluşur. O zaman onun uzuvlarına Allah Teala engeller koyuyor. Peki sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, aklı başına gelirse Allah Teala ister hastalarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İster uzuvlarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İşte burada ayrı ayrı engeller semi, basar ve kalp, işitme, görme ve idrak etme hassası. Mestüre, vakra ve ekinnet. Gözler üzerine hicab-ı mestüre, kulaklar üzerine vakra, kalp üzerine ekinnet. Üç ayrı isim ama kalp uzuvlar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Hastalar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Ne var ki bir yerde sonuç değişmiyor. O sonuca bakıyoruz. Kalbin idrak etme hassası için de Kur'an-ı Kerim kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin kendisi için de idrak etme merkezi olan kalbin bizatihi kalp adıyla kendisi için de gene kalp kelimesini kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın yedi tane furkanı bu standartlarda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ben as-sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril mazlubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül

dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri kaza ve kader konusunda bir sohbet yapmak üzere beraber kıldı. İşte gene bir zemin bizleri birleştirdi. Allah'tan bahsetmek söz konusu. Allah, sizler ve biz bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman sizlerle konuşsam bir mutluluk kaplıyor içimi. Sizlerle beraber olmanın, beni anlayabilecek olanlarla beraber olmanın, daha güzele ulaşmak isteyenlerle beraber olmanın, Allah'ın dostlarıyla beraber olmanın bir güzelliği, bir huzuru iç dünyamı bütünüyle dolduruyor. Onun için hepinize teşekkür ediyorum Allah-u Teala'nın huzurundaki bu büyük zevki yaşamamda sizler bana yardım ediyorsunuz. Sebep oluyorsunuz. Zemin hazırlıyorsunuz. Ve bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz kader ve kaza. Kaza nedir? Kendi irademizle oluşturduğumuz, gerçekleştirdiğimiz, yerine getirdiğimiz her şey kaza adını alır. Namaz kılmayı isteriz ve namazı kılarız. Namazı kıldığınız zaman onu kaza etmişsinizdir, gerçekleştirmişsinizdir. Her ne kadar dini terminolojide kaza zamanında kılınamayan namazların yerine getirilmesi ise de aslında lügat manası ondan çok daha geniş tabii. Peki kader nedir? Bizim irademizin dışında bize tesir eden bir olay vücuda geldiği zaman bu da kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kaderde de, kazada da olay var, fiil var. Kazada bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz bir fiil var. Gerçekleştirdiğimiz, yaptığımız her şey bizim tarafımızdan kaza edilmiştir. Bizim tarafımızdan kuvveden fiile sokulmuş, gerçekleştirilmiştir. Her kıldığımız namaz aslında bir kazadır. Her zikrimiz bir kazadır. Her yaptığımız fiil şu anda kaza ve kaderi size anlatmamız bizim tarafımızdan yerine getirilen bir fiildir. Öyleyse biz bu konuyu şu anda kaza ediyoruz, gerçekleştiriyoruz, yerine getiriyoruz, uyguluyoruz. Kuvveden fiile çıkartıyoruz. Kader nedir? Bizim irademizin dışında başka bir iradenin bize tesir edecek bir olayı vücuda getirmesi bizim için kaderdir. Öyleyse üç çeşit irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah, külli irade adı da veriliyor. Üçüncüsü, cüz'i irade. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize bir irade vermiş. Şimdi bu iradeye baktığınız zaman, bu iradenin cüz'i irade olduğunu görüyorsunuz. Herkese Allah-u Teala cüz'i iradeyi vermiş.
Herkesin cüz'i iradesi var. Öyleyse başka bir cüz'i irade, bir başkası size bir herhangi bir şekilde bir tesir icra etti. Bu sizi üzdü veya sevindirdi. Her ikisi de sizin için bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birisi bir şeyi kafasında planladı, birisini öldürmeyi tasarladı ve gecenin saat 3'ünde yolunu kesti kişinin, onu öldürdü. Ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka irade ölene sebebiyet vermiştir. Ölen kişi için ölüm her zaman kaderdir. Peki bunu tasarlayıp da vücuda getiren kişi için olay nedir? Onu o kişi için olay bir kazadır. Kaza deyince otomobil kazası değil. Arapçadaki mefhumların kullanılış alanlarıyla Türkçedekiler birbirinden farklılık gösteriyor. İki araba birbirine çarpıştığı zaman biz buna araba kazası deriz. Kaza ile oldu derler. Yani aslında biz irademizle bir şey yapmak istemedik de bu olay şartların vücuda getirdiği bir kazaydı deriz. Bizim söylediğimiz kaza o kaza değil. Otomobil kazası, tren kazası, uçak kazası değil. Bir insanın istemeyerek yaptığı bir şey değil. Kur'an'daki kaza müessesesi bu tarzda bir hüküm taşımaz. Kur'an'daki kaza müessesesi bilerek, isteyerek hamiden yapılan bütün olayları kapsar. Tasarlayarak yapılan, isteyerek yapılan iradeyi fizik standartları da kullanarak yapılan her olay kazayı oluşturur. Öyleyse hangi olay kazadır, hangi olay kaderdir? Kime göre kaderdir, kime göre kazadır? Aslında sebepler basit. Tanım da basit. Ne zaman bizim irademizin dışında bir irade, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirirse, ister cüz'i irade olsun, ister külli irade olsun, ister ilahi irade olsun, bizim üzerimize vücuda getirilen her olay bizim için kaderdir. Bizim irademizin rolü olmadığı sürece. Öyleyse bir insan için kaza veya kazanın birbirine karıştırıldığı olaylar olabilir mi? Elbette olabilir. Bir insan düşünün, elindeki tabancayı temizliyor. Mermide de, namluda da bir tane kurşun var. Temizlerken silah elinden düşüyor. Hiçbir kastı yok kimseye. Tetik öyle bir yere takılıyor ki ateş oluyor. O sırada orada bulunan birisine kurşun isabet ediyor ve kişiyi öldürüyor. Ölen kişi için bu nedir? Bu bir kaderdir. Peki öldüren değil, öldürmeye sebebiyet veren kişi için nedir? Bilerek, isteyerek mi öldürmüştür kişiyi? Bir, bu olayı vücuda getirmek istediği için mi o kişi ölmüştür? Hayır. Öyleyse bu standartlarda gördüğümüz o ki bu bir kaderdir. Öldüren içinde. Öldürmeye sebep olan demek daha doğru. İşte bu olayın bir kader mi, bir kaza mı olduğunu en kesin şekilde anlayabilmemiz o kişinin kıyamet günü hayat bilimine baktığımız zaman gerçekleşir. Ne demek istiyoruz? Hayat filmimizde kıyamet günü hepimizin kendi hayat filmimize bakacağını biliyorsunuz.
hayat filmimizde düşüncelerimiz de var, düşüncelerimizin de filmi var, davranışımızın da filmi var. İki film birden gösteriliyor. O filme baktığımız zaman kesin bir hükmün sahibi olabiliriz. Biz o sırada sadece tabancayı temizlemeyi düşünüyorsak, onu temizlerken kafamızdan bir başkasını öldürmek diye bir niyet geçmiyorsa ve elimizden düşen tabanca birinin ölümüne sebebiyet verdiyse, bu da hayat filmimizin düşünce platformunda net olarak görünüyorsa, bu olay bizim için de bir kaza, bizim için de bir kaderdir. Öldürmeye sebebiyet veren kişi öldürmeyi tasarlamamıştır. Böyle bir niyeti yoktur. Tabanca düşmüş ve kaderin tam oluşmasıyla bir kişinin hayatına son verecek olan bir facia vücuda gelmiştir. O kişi ölmüştür. Ama öldürmeye sebep olan kişi de suçlu değildir. Onun suçu sadece bu konudaki tedbirsizliği, dikkatsizliğidir. Tasarlamadığı cihetle onun için bu olay asla bir kaza değildir. Sadece onun için de bir kaderdir. Öyleyse demek ki muhtevada eğer tasarım varsa, istek varsa, irade varsa, iradeyi kullanarak bir şeyi vücuda getirmişsek, o olay bizim için kazadır. Namaz kılmak istiyoruz, namaz kılıyoruz. Bu bizim için bir kazadır. Zikir yapıyoruz, kazadır. Birisine bir iyilik yapıyoruz, bizim için kazadır. Peki o iyilik yaptığımız kişi bizden ona iyilik yapmamızı istemediyse, böyle bir talebi yoksa, ve biz ona bu olayı vücuda getirmişsek, onu mutlu edecek bir şeyi vermişsek ona, onun için o olay bir kaderdir. Onun iradesinin dışında bir başkası getiriyor, ona bir hediye veriyor. Onun iradesinin bunda bir dahli yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza ve kader kesin iki ayrı faktörü ifade eder. Hayatımızda yaptığımız her olayla ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kazandığımız derecelere hayır diyor Allah-u Teala, kaybettiğimiz derecelere şer diyor. Kazandığımız derecelere hasenat diyor, kaybettiğimiz derecelere seyyiat diyor. Öyleyse böyle bir nizamda biz kendi irademizle vücuda getiriyoruz. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a dua etmek, bunların hepsi kaza ettiğimiz şeyler. Bizim irademizden çıkıyor. İşte kaza müessesesi hem bize derecat kazandıran güzel işlemleri muhtevasına alır, derecat kazandırıcı eylemler, işlemler yaparız ve bundan bunu kaza etmekle, bunları kaza etmekle devamlı derecat kazanırız. Her kazada derecat kazanırız. Veya kötü şeyler yaparız, başkalarına zarar veririz. Allah'ın dileğini yerine getirmeyebiliriz. Bilerek, isteyerek ve bunlarda da derecat kaybederiz. Peki bir şeyi yapmak, kaza etmek. Peki yapmamak, yapmamak da kaza etmek. Bir namazı kılmadığınız zaman onu kılmamakla derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse burada da yapmadığınız bir şey sebebiyle
kendi iradenizle kendinizi derecat kaybetmeye mahkum ediyorsunuz. İradenizi kullandınız, bir sonuca ulaştınız. Kendi iradenizle ulaştınız, bu sonuç kazayı oluşturur, derecat kaybettiniz. Birine bir kötülük yaptınız, gene bir kazadır, derecat kaybettiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaza müessesesi bize güzel işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kazandıran, kötü işlevleri gerçekleştirdiğimiz zaman derecat kaybettiren bir hüviyet taşır. Kişinin kendi vücuda getirdiği her işlev ona ya derecat kazandıran ya da kaybettiren bir sonuç oluşturur. Öyleyse bu bağlamda sonuçlara baktığımız zaman kaza müessesesinin bize derecat kazandırabildiğini ama aynı zamanda da kaybettirebildiğini görüyoruz. Kendi irademiz varsa bu irademizle yaptığımız pozitif davranışlar bize derecat kazandıracaktır. Allah'ın emirlerine itaat etmek, yasak ettiği şeyleri yapmamak. Gene bunların karşılığı olan Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği şeyleri yapmak, onlar da bize derecat kaybettirecektir. Öyleyse kaza adı verilen sistem bize derecat kaybettirebilir ama bize derecat kazandırabilir. Kadere ulaştığımız zaman bunun ikisinin birden mümkün olmadığını biliyoruz. Sadece bir tanesi olabilir. Kader bize derecat kaybettiremez. Kader bize sadece derecat kazandırabilir. Öyleyse bir kişi bir başkasına bir kötülük etti. Onu yaraladı. Bilerek isteyerek yaptığı bir suç bu kişinin. O kişi bundan derecat kaybetti. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre zalim hüviyetinde bu kişi. Zarar verdiği kişiye de Kur'an-ı Kerim mazlum diyor. Zalim zulmeden demek, mazlum da zulüm gören demek. Zalim derecat kaybeder. Hayat filmine derhal o fiilin karşılığı olan derecatı o kişinin hayat sistemindeki mizan otomatik olarak kaydeder. Fiil oradadır. Kişinin düşüncesinde de o kötülüğü yapmayı tasarladığı ve onu gerçekleştirdiği kesin şekilde yer almıştır. Fiilinde de bunu gerçekleştirdiği görünmektedir. Öyleyse taammüt vardır. Tasarlanmış bir olay vardır. Bunun neticesinde vücuda gelmiş bir kötülük vardır. Zulüm vardır. Kişi derecat kaybeder. Bu kişi için bu bir kazadır. Ama karşıdaki için kaza değildir. Kaderdir. Çünkü o kişi bir zarara uğramıştır. Zulme uğramıştır. Ama bunda kendi dahli yoktur. O zararı o kişi kendisine vermemiştir. Bir başka irade o kişiye zarar vermiştir. İşte başka bir iradenin bu kişiye verdiği zarar o kişi için, zarar gören kişi için kaderdir. Ne olur? Kul hakkı doğar. O zaman ne olur? Derhal zalimin, yani zulmü yapanın, kötülüğü işleyenin amel defterine o kadar derece negatif olarak yazılır fiil vücut bulduğu anda, mizan tarafından demin dediğiniz gibi. Ama aynı anda mazlumun, yani zulme uğrayan kişinin de amel defterine pozitif rakamlar olarak aynı değer yazılır. Yani başka birinin zulmü sebebiyle başka birinin yaptığı bir zulüm işlemi, zulüm fiili sebebiyle zulüm gören kişi derecat kazanır. İşte bu bir hayırdır. Derecat kazandıran bütün işlevler hayırdır. Derecat kaybettiren bütün işlevler şerdir.
kişi ne olmuştur? Derecat kazanmıştır, hayra ulaşmıştır. Zulüm görmüştür. Kendisi için bir kaderdir. Ama bu kader ona derecat kazandırmıştır. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hiç kimseye kader derecat kaybettiremez. Yani hiç kimse başka birinin fiiliyle şerre ulaşmaz. Amel defterine negatif bir derecat, başka birisinin o kişiye yaptığı hangi fiil olursa olsun, bu sebeple ister ilahi irade olsun, ister külli irade olsun, ister başka birinin cüz'i iradesi olsun, hangi irade olursa olsun, bir başkasına ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şeyle o tesir ettiği kişi, üzerinde kader oluşan kişi derecat kaybedemez. Derecat kazanabilir, demin söylediğimiz olaydaki gibi, ama hiçbir zaman derecat kaybedemez. Nasıl derecat kazanmıştı? Bir irade, birisi bir başkasına kötülük etti. Kötülük ettiği zaman derecat kaybetti. Karşı tarafta aynı anda aynı miktardaki derecatı kazandı. Ne oldu? Zulüm yapan, yani kaza eden kişi, zulüm kaza eden kişi derecat kaybetti. Zulme uğrayan kişi, mazlum da derecat kazandı. Yani hayra ulaştı. Peki aksi ne olabilir? Birinin o kişiye iyilik etmesi, iyilik etti, ona bir hediye aldı, verdi. Hediyeyi alan kişi derecat kazanmaz da, kaybetmez de. Hediyeyi veren kişi mutlaka derecat kazanır. O kazası pozitif bir kazadır, derecat kazandıran bir kazadır. Başkasını mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Hediyeyi verir, derecatı kazanır. Ama o derecat kazandı diye diğer taraf, hediyeyi alan taraf derecat kaybetmez. Sadece kazandığı hediyenin, sahip olduğu şeyin güzelliğini yaşar. Ondan faydalanmanın huzurunu yaşar, mutluluğunu yaşar. Memnun olur kendisine verilen böyle bir şeyden. Ama derecat kazanmaz, ama derecat kaybetmez. Öyleyse dikkat edin. Kader bir insanı sadece derecat kazandırabilir, asla derecat kaybettirmez. O zaman bir hususu dikkate almak mecburiyetindeyiz. Amentü şerhinde birinci faktör Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü meleklerine inanmak. Dördüncüsü Resullerine inanmak. Beşincisi bazı badel mevte inanmak. Ölümden sonra tekrar hayata geleceğine inanmak. Altıncısına dikkatle bakın. Konumuz o. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Hayır sevgili kardeşlerim. Hayır Allah'tandır. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama şer Allah'tan olamaz. Kur'an-ı Kerim hükümlerine tamamen ters düşer. Hiç kimse başka bir irade sebebiyle, bu irade Allah'ın iradesi, ilahi irade de olsa netice değişmez, derecat kaybedemez, şerre ulaşmaz, şer oluşmaz. Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırsın, o kişiyi cezalandırsın, netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecat kaybetmez. Hiçbir şekilde bir kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Şerre ulaşması mümkün değildir. Bir insan için hayır vardır,
işler vardır. Hayır derecat kazandıran işlevlerdir ona. Ona derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Sevap ona derecat kazandıran faktörlerdir. Günah derecat kaybettiren faktörlerdir. Hasenat ona derecat kazandıran faktördür. Seyyiat ona derecat kaybettiren faktördür. Hasenat kazandıran, seyyiat kaybettiren. Öyleyse şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, böyle bir dizaynda her şeyi yerine oturttuğumuz zaman görüyoruz ki hayır Allah'tandır. Mutlaka Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir kader unsuru sebebiyle biz derecat kazanabiliriz. Ama derecat kaybedemeyiz. Derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Allah-u Teala ne tür bir kader tatbik ederse etsin bize, kaderin hiçbir safhasında derecat kaybımız söz konusu olamaz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizdendir. Hayır da şer de Allah'tandır diyenler olursa onları bu kaseti dinletin, gösterin, dinlesinler ve incelesinler Kur'an-ı Kerim'i. Aksi bir hüküm bulmaları mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan değildir. Bizim nefsimizden kaynaklanır. Ve sadece nefsimizin afetleriyle şer işleriz. Ruhumuzun hangi faktörü olursa olsun, hangi hasleti olursa olsun, davranış biçimlerimizde hiçbir zaman bize derecat kaybettirmez. Hep kazandırır. Ama nefsimizin afetlerinin her işleri bize derecat kaybettirir. Nefsimizin afetlerine yaptığımız her şey öfkeyle gidip birine bir kötülükle yaptığımız zaman derecat kaybederiz. Kinle yaptığımız zaman, bütün afetlerin her birine uyuşla yaptırdığımız her olay bize derecat kaybettirir. Şerre ulaştırır bizi. Ama ruhumuzun hasletleriyle veya nefsimizin kalbindeki faziletlerle bir işlev gerçekleştiriyorsak o zaman mutlaka derecat kazanırız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece gördüğümüz olay bir bütünü oluşturuyor ki bu bütünün muhtevası içinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş durumda. İşte kader dediğimiz zaman bize derecat kazandırabilen ama asla derecat kaybettiremeyen bir olayı ifade eder. Öyleyse kader dediğimiz zaman daima iki irade vardır. Bir, olayı vücuda getiren irade, birinci irade, olayı vücuda getiren irade, ikinci irade, olayın üzerinde tesiri oluşturduğu kişi. Öyleyse kader var mı? Var. Orada ne var? İki kişi var. Birisi kendi iradesiyle diğerinin üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. İradesiyle olabilir, farkına bile varmadan olabilir. İkisi de geçerli ama bir irade var ortada. Bir olayı vücuda getiren bir irade var. İkincisi, iradenin vücuda getirdiği olayın sonucu var. Bu birinci iradenin, birinci kişinin vücuda getirdiği olay, onun iradesinin mahsulü olabilir, olmayabilir. Ama ikinci kişiye tesir etmiş olması lazım. İster iradi yapının gereği, ister tesadüf, ister yani tesadüf dediğimiz kendi iradesinin dışındaki bir olayı kastediyoruz.
tesadüf demekle, yoksa onun ötesinde tesadüf meselesi geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Kader söz konusuysa iki kişi var. Tesiri ilka eden kişi, tesire maruz kalan kişi. Tesire maruz kalan kişi böyle bir olaydan ya derecat kazanır veya onu memnun eden, hoşnut olan bir olayla karşı karşıyadır. Ama olayı vücuda getiren kişi derecat kaybedebilir de kazanabilir de. Olaya maruz kalan kişi derecat kazanabilir ama kaybedemez. Karşı taraf ne yaparsa yapsın böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bunlar son derece önemli konular sevgili kardeşlerim. Hani ben eğer cehenneme gideceksem mutlaka falanca kişinin sebebiyle gideceğim diye düşünen bir takım saflar var. Onlara deyin ki hayır kardeşim, sen falanca kişi sebebiyle cehenneme gidemezsin. O kişi sana ne yaparsa yapsın sen derecat kaybedemezsin. Oysa ki senin cehenneme gitmen kaybettiğin derecelerin kazandığın derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu olmadıkça, kaybettiğin dereceler olmadıkça, ki kazandıklarınızdan fazla olması için kaybettiğiniz derecelerin olması lazım. Bunlar da başka birinin iradesiyle oluşmaz. O kişiden negatif tesir almış olabilirsiniz. Ama sizin kendinizin bir şeyler yapmanız lazım derecat kaybetmeniz için. O kişinin size yaptığı hiçbir şey sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse kader sebebiyle cehenneme gitmez. Takdir-i ilahi de hiç kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse şerrin Allah'tan gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dedik ki kaderin oluşması için mutlaka iki kişiye ihtiyaç var. İki taraf olması lazım. Taraflardan birinin diğerine bir negatif tesir icra etmesi lazım. Ama Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman bunun anlamı ne oluyor? İki kişi olduğu zaman kader oluşuyor. Ama her şeyi bir kaderle yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bir kişi de olsa o zaman kaderin oluşması lazım. Burada eğer bir kişi varsa o kişinin niyeti ve niyetinin sonucunu incelememiz lazım. Niyet ve nasip meselesine giriyoruz. Talebeler, öğrenciler imtihana giriyorlar. Niyetleri sınıfı geçmek. Ama bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor. Niyet sınıfı geçmek, nasip bir kısmı için sınıfı geçmek, bir kısmı için sınıfta kalmak. Bir kısmının niyetiyle nasibi aynı. Niyet ettiği şey ona nasip olmuş. Diğeri için aynı değil. Niyet ettiği şey ona nasip olmamış. Öyleyse nasibi beraberce gözden geçirmemiz lazım. Nasipte iki kişi yok. Bir kişi var. Şimdi bu sınıf geçme işleminden hareketle biraz daha detaya girelim. Çocuklar derslerine çalışmışlar. Sınıfa geçmek için imtihana girmişler. Birisi iyi çalışmış ama buna rağmen sınıfta kalmış. Öğreniliyor ki bir öğretmen çocuğun notlarını, o dersteki notunu yanlışlıkla veya bilerek
bozmuş. Ve sınıf geçecek hüviyette olan çocuk sınıfta kalmış. O zaman çocuğun nasibi mi bu? Hayır. Nasibi değil, kaderi. Neden? Çünkü başka birisi girdi oraya. Bir üçüncü kişi ister kötü niyetle girsin, kasten yapsın bu işi ve çocuğun ulaşmak istediği hedefi değiştirsin. Başarılı bir çocuk başarıya ulaşamasın. İsterse bilmeyerek yapsın, kafası dalgınken o kağıdı soru kağıdını incelesin ve verdiği not yanlış olsun. İkisi de neticeyi değiştirmez. Burada nasibin ötesine geçilmiştir. Burada ikinci bir kişi, ikinci bir irade devreye girmiştir. İkinci irade devreye girip de bir sonucu oluşturursa ve bu sonuç başka birine aitse bunun adı kaderdir. Tersi de olabilir. Gene kağıdı inceleyen öğretmen ya yanlışlıkla ya da bilerek çocuğun notunu yükseltebilir. O zaman da sınıfta kalmak durumunda olan bir çocuğun sınıf geçtiğini görüyoruz. Gene bu onun nasibi değil, bu onun kaderi. Çünkü ikinci bir irade devreye girmiştir ve olaya müdahale etmiştir. Ve geçecek olan çocuğun sınıfta kalması veya sınıfta kalacak olan çocuğun sınıfına geçmesi başka bir iradenin müdahalesiyle oluşmuştur. O konuda o müdahale eden kişinin davranışını onun açısından incelersek eğer, kasten müdahale edip çocuğu sınıfta bırakmışsa veya sınıfı geçirmişse, bu o öğretmen için bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek bu olayı vücuda getirmiştir. Ama farkında bile olmayarak yanlışlık eseri çocuğu sınıfta bıraktıysa veya sınıf geçmesine sebebiyet verdiyse, geçecek olan çocuğun kalmasına, kalacak olan çocuğun geçmesine sebebiyet verdiyse, o zaman bilmeyerek yaptığı takdirde bu onun için bir kaza değildir, bir kaderdir. Çocuk için de geçecek durumdayken sınıfta kalması, kalacak durumdayken sınıfı geçmesi gene bir kaderdir. Çünkü o çocuk onu hak etmemiştir. Öyleyse niyetle nasibe baktığımız zaman farklı bir olay görürüz. Kim sınıfı geçecek özellikle bilgilerin sahibi ise, imtihanda çıkan suallerde ona bu bilgilerini kullanma imkanı verdiyse ve çocuk imtihanı kazandıysa. Kazandıysa ne olur? Sınıfını geçer. Niçin imtihana girmişti çocuk? Sınıfını geçmek için. O çocuğun niyeti sınıfı geçmekti. Nasibi de sınıfı geçmek oldu. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkide bir başka faktör görüyoruz. Liyakat. İnsanlar neye layıklarsa Allah'ın o kişi hakkındaki nasibi odur. Liyakatine eşit bir mükafat vermek. Liyakatine eşit bir ceza vermek. İkisi de aynı statüde. Öyleyse çocuk sınıfı geçmeye iyice hazırlanmış. İmtihanda çıkan sualleri de yapmış. Ve sınıfa geçmek için çalışan bir çocuk sınıfını geçmiş. Ne oldu? Çocuğun niyetiyle nasibi birbirinin aynıdır. Liyakatinin karşıtı olan mükafatı çocuk almıştır. Başka bir çocuk da sınıfı geçmek için harekete geçmiştir. Ama yeterli miktarda çalışmamıştır. Ve derslerini yapamadığı için sınıfta kalmıştır. Bu da onun nasibi ama bu niyet, bunu çocuğun niyetiyle nasibi arasında paralellik yok. Ama nasibiyle muktesebatı arasında paralellik var. Neye layıksa o noktada sonuç oluşmuştur. Eğer bir üçüncü kişi durumu etkilemediyse
Niyetle nasip daima birbirine paralel olur. Kişi o niyete, niyetin sonucuna, niyetiyle ulaşmak istediği sonuca ehil ise o takdirde sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse niyetle nesip arasındaki rabıtaya baktığımız zaman niyetle nasip arasındaki sonucu tayin eden faktör kişinin liyakatidir. Niyeti ne olursa olsun sonuç liyakate göre tahakkuk eder. Eğer niyetine onu ulaştıracak olan liyakatin sahibi değilse kişinin niyetiyle nasibi eşit olmaz. Aynı olmaz. Niyeti sınıf geçmektir. Sınıfa geçemez. Öyleyse niyetiyle nasibin eşit olabilmesi için o nasibe liyakat asıldır. Asıl olan kişinin nasibine liyakatidir. Layıksa mutlaka Allah-u Teala onu o nasibe ulaştırır. Değilse o zaman da mutlaka ulaştırmaz. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişki kişinin o nasibe layık olması veya olmamasına göre tayin eder. Niyet ve nasiple kader arasındaki farklılık ne? Niyet ve nasipte bir tek kişi var. Allah ile muhatap olan bir kişi var. İkinci bir kişi yok devrede. Öyleyse bir tek kişi varsa buradaki muhtevada bu kişi kendi iradesiyle derecat kazanabilir de kaybedebilir de. Onun için bu müesseseye kader demek mümkün değil. Kişi kendi iradesiyle derecat kazanabiliyorsa nasipte, gene kendi iradesiyle derecat kaybedebiliyorsa o zaman bu bir kader unsuru değildir. Kaderde kişinin kader sebebiyle derecat kaybetmesi mümkün değildir. Kazanması mümkündür ama kaybetmesi mümkün değildir. Nasipte kişi derecat kazanabilir de kişi derecat kaybedebilir de. Öyleyse olaylara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki tane iradenin mevcut olmadığı bir ortamda kader teşekkür edemez. Orada sadece niyetle nasip vardır. Ve nasip mutlaka kişinin liyakatine paralel olarak oluşur. Kişi neye layıksa mutlaka o sonuca ulaşır. Niyetine eşit bir nasip veya niyetine eşit olmayan bir nasip ama mutlaka liyakatine eşit bir nasip. Allah Teala kişiyi liyakatiyle paralel sonuçlara ulaştırır sadece. Öyleyse liyakatin unsurları muhtelif olabilir. Kişinin muhtesibatı olabilir. Kişinin Allah'a yakınlığı olabilir. O kişi sınıfı geçemeyecek durumdadır ama Allah-u Teala öyle bir yol almıştır ki Allah-u Teala onun dileğini kabul etmiştir. Sınıfını geçemeyecek durumda bir ders bilgisine sahip olmasına rağmen Allah'ına yardım etmiş ve geçirmiştir sınıfını. Nasıl? Burada Allah-u Teala'nın yardımı devreye girmiştir. Bu çocuğun nasibi sınıfı geçmek oluyor. İkinci bir kişi yokmuş gibi görünüyor. Ama var Allah. Nasip, nasip hüviyetinde oluşmuyor.
kader hüviyetinde oluşuyor. Öyleyse nasibin muhtevasında ikinci taraf yok. Nasibin muhtevasında Allah-u Teala'nın o kişiye özel bir yardımı geçerli değil, kişinin liyakatine paralel bir sonuç oluşturur Allah-u Teala sadece. Nasip bununla alakalıdır. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin nasibini değiştirirse, Allah'ın devreye girmesiyle kişinin liyakatini Allah-u Teala arttırmışsa, o zaman Allah devreye girdiğine göre ikinci irade devrededir, ilahi irade. Ve nasip unsuru kadere dönüşmüştür. Kader ve kaza konuları öyle bir çetrefil hale getirilmiş ki asırlar boyunca, kader ve kaza konusundaki ciltlerle kitap okusanız neyin ne olduğunu anlamanız pek mümkün değildir. İsterseniz deneyin. En yetkili gördüğünüz kişilere sorun bakalım kaza ve kaderi neyle karşılaşacaksınız. Oysa ki Allah öğretince sonuç otomatik olarak en kolay hüviyetine geliyor. Kazanın neticesi hayırdır veya şerdir. Kaderin neticesi sadece hayırdır, şer olamaz. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, üzerinize size hoş görünmese de, onu kerih görseniz de kıtal yazıldı diyor Allah-u Teala. Olaylar vardır, siz onu kerih görürsünüz ve şer zannedersiniz ama o hayırdır. Olaylar vardır, siz ondan hoşlanırsınız ve onu hayır zannedersiniz. Oysa ki o şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İşte kader müessesesi içinde bunun kesin sonuçlarını görüyoruz. Birisi başka birine bir iradi yapı olarak bir kötülükte bulunuyor. Ama onun karşılığında derece kaybediyor. Bir hırsız başka birine ait olan bir malı çalmış. Hırsız seviniyor o malı çaldı diye. Ve malı çalınan kişi de biliyor çalındı diye. Öyleyse biz insanlara göre hayır ve şer nasıl teşekkür eder? Eğer bir olay bizi üzerse o şerdir. Bir olay bizi sevindirirse o da hayırdır diye düşünür hep insanlar. Oysa ki öyle değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi üzmesine veya sevindirmesine göre değil, bize derecat kazandırmasına veya kaybetmesine göre olaylar tayin eder. Derecat kazandıran olaylar hayırdır. Bizi üzse de hayırdır, sevindirse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. Bizi üzse de şerdir, bizi sevindirse de şerdir. Hırsız memnun. Bir şey çalmış, ondan memnun. Ama yaptığı olay hırsızlık, şer, derecat kaybediyor. Ama memnun. Ama bu hırsız bir şeyi çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Hırsız kul hakkı sebebiyle derecat kaybederken aynı derecat otomatik olarak malı çalmanın hesabına, amel defterine hayır olarak kaydedilmiştir. O kişi de üzgün ama derecat kazanıyor. Yani bu üzüldüğü konu onun için hayır oluşturmuş.
İşte böyle bir dizaynda hayırlı sonuçlar isteyen kişi hep mutlu olacağı, memnun olacağı sonuçları kasteder. Oysa ki hayırlı sonuç ona derecat kazandıran sonuçlardır. Bu derecat kazandıran sonuçlar da hüzünlü sonuçlar olabilir. Ona üzüntü veren sonuçlar olabilir. Ama hayır onlardır. Sadece bize derecat kazandıran olaylar. Onun için kader son derece önemli bir konu olarak çıkıyor karşımıza. Kaderde derecat kaybı yani şer hiçbir zaman söz konusu olamaz. Kader ölümümüz bir kaderdir. Bizim irademizin bir dahli yoktur. Bir insan intihar etmek istese Allah müsaade etmedikçe intihar edemez. Ölmesi mümkün değildir. Allah'ın onun vadesini tayin ettiği standart her neyse o zaman o şekilde gerçekleşir. Öyleyse ölüm bir kaderdir ve zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir kaderdir. Ne bir dakika ileri ne bir dakika geri gitmeyeceği gibi o noktadan başka bir yerde kişi ölemez. Öyleyse ölüm kesin olarak bir kaderdir. Her ölen kişi için ister onu birisi tamiden öldürsün, ister kazayla ölsün veya eceli gelerek ölsün. Üçünde de bu olay ölen kişi için kaderdir. Kişi bu olayla kaderini yaşar. Öyleyse doğumumuz da bir kaderdir. Bizim irademizin bir mahsulü değildir. İrademiz dünyaya geldikten sonra bize teslim edilir. Hastalıklar da bizim irademizin mahsulü olmayan hastalıklar da bizim için kaderdir. Öyleyse bir insanın evlenmesi kaderdir. Neden kaderdir? Çünkü bir irade evlilik meselesini oluşturamaz. En az iki iradenin yan yana gelmesi icap eder. En az iki irade. Üzerinde hüküm ifade edilen kişi taraflardan biridir evlilikte. Olay ona tesir edecektir. İkinci tarafı da tesir edecektir. Ama ikinci bir tarafın eveti olmazsa evlilik meselesi gerçekleşemez. Öyleyse birden fazla taraf varsa en az iki irade devreye giriyorsa bu mutlak olarak bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi kaderle kaza birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Niyet ve nasip de bu standardın içinde ayrı bir yere sahiptir. Kaderde derecat kaybetmeniz mümkün değildir. Ama niyet ve nasip de derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel beraberlik daha bu noktada inşallah sona eriyor. Sizlerle beraber olmak bir büyük zevki yaşamak demek. Bir defa daha bitecek, bir defa daha başlayacak inşallah. Hayatımız bu güzellikleri inşallah yaşamakla geçecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah'ı terennüm ederek, onun söylediklerini tezekkür ederek bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz dünya ve cennet saadeti. Kur'an-ı Kerim söylemişti ki bir saadet kitabıdır. Mutluluk kitabıdır. Saadeti hepimize ulaştıracak olan bir dizayn içerir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gökler yedi kat göktür. Cennetler de yedi kat cennettir. Cehennemler de yedi kat cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ayrı ayrı cennetlerden, ayrı ayrı cehennemlerden bahsetmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması veya ulaşamaması o insanın seçimlerine bağlı bir genel dizayn içerir. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, İslam dini, yani kainatın tek dinidir. Bu din teslimi içerir. Allah'a teslim olmakla hepimiz vazifeli kılınmışız. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse bu teslimlerle cennet arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman cennetler nasıl yedi kattan oluşuyorsa İslam'daki safhalar da yedi tane safha içeriyor. Aslında İslam 28 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan vücuda gelen bir spektrumdur. İlk 7 basamakla aminu olursunuz. İkinci 7 basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Üçüncü 7 basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırır, teslim edersiniz. Dördüncü 7 basamakta

fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse 28 basamaklık bir spektrum içerisinde, bir yelpaze içerisinde 7 tane safhadan bahsetmek durumu söz konusu. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın size mutlaka vereceği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olmak, mümin olmak ve hidayete başlamak. Tabi olmak hidayetin başlangıç noktasıdır. Fiziki hidayetin başlangıç noktasıdır. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. safhayı gerçekleştirmiş olursunuz. Belki 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemeniz, 2. safha Allah'ın size verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olmanız. 1. safhada 1. kat cenneti elde edersiniz. Dünya saadetiniz henüz başkalarından farklı bir özellik göstermez. Siz de mutsuz bir insansınız. Mürşidinize ulaştınız. 2. safha. Bu noktaya gelinceye kadar da dünya mutluluğunuz başkalarından farklı bir hüviyet göstermez. Siz gene mutsuz bir insansınız. Ama Allah'ın yolundasınız. Ve hidayetler için, teslimler için hazır hale geldiniz. Ve 4 hidayetiniz birden başlar. Ruhunuzun Allah'a teslimi 1. hidayetiniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslimi 2. hidayetiniz, nefsinizin Allah'a teslimi 3. hidayetiniz, iradenizin Allah'a teslimi 4. hidayetiniz. Ve 2. kat cenneti elde etmiş olarak, ama dünya saadetinden henüz nasipler olmadığınız bir noktada nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesiyle nefsinizin kalbinde faziletler yerleşmeye başlar. Bu dizayn içerisinde 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştireceksiniz nefsinizin kalbinde. İlk %7 nur birikimi nefsi emmareyi, ikinci %7 nur birikimi nefsi devameyi ifade eder. Nefsinizi rehm ediyorsunuz. Nefsin mülkümede Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle teçhiz olursunuz. Nefsinizin kalbi devamlı afetlerin azaldığı, faziletlerin çoğaldığı bir hüviyet arz eder. Birincisinde 1. gökkatına ruhunuz ulaşmıştır. 2. %7 nur birikiminde 2. kata ulaşmıştır. 3. %7 nur birikiminde 3. kata ulaşmıştır. 4. defa %7 nur birikimi 4. kat nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin sizi tatmin etmesi söz konusu olur bu aşamada. Sonra ne olur? Sonra 5. defa %7 nur birikimi Allah'tan razı olursunuz. 6. defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı olur. 7. defa %7 nur birikimi nefsiniz tezkiye olur. %51 nurla donanır. Ruhunuz da Allah'a geri döner. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâli

Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib diyor Allah Teala ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a bir kısım insanlar ulaştırılır, bir kısım insanlar ulaştırılmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşabilenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilenler sadece onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dördüncü kat, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve ruhunuzun Allah'a ulaşması, 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın size verdiği bir söz vardır. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte burada Allah Teala aynı ifadeyi net olarak verdi. Demin söylediğimiz Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse bu seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala'nın insanları kendisine ulaştıracağı bir müessese var. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşma keyfiyeti. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Yani 21. basamağa ulaştıracak. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a geri dönmüş olacak. Allah da böylece sözünü gerçekleştirecek. Peki önemli mi? 12 defa üzerimize farz kılınmış. Öyleyse çok önemli ve dikkat edin Allah-u Teala'nın buradaki ihsanlarının büyüklüğüne, Allah'ın yardımına ki sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu iş için yetiyor. Geri kalanı siz yapmıyorsunuz. Allah yapıyor. Size namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zikri sevdirerek, mürşidi sevdirerek, Allah'a kapalı olan bütün kapılarımızı Allah'a açarak, şeytanın kapısını kapatarak, size sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için öyle yardımlar sağlıyor ki, o sizi Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunları da yaparak ulaştırıyor. Çünkü söz vermiş. Kim ona ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmenin başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Yönelmek yok. O zaman Allah'a ulaşmak da yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşması insana ait olan bir vetire değildir. Allah'a aittir.
Allah söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Neyi sağlar bu ruhun Allah'a ulaşması? Üçüncü kat cenneti sağlar. Ama o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Aynı zamanda dünya saadetinin de %51'ini sağlar. Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %51'i bulmuştur. 7 kademede %7 nur, %7 fazilet, %49 eder. Başlangıçta huşu sırasında kazanılan %2 rahmet nuruyla birlikte bu nurların toplamı %51 eder. İşte %51 nurla hedefe ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ama nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu cihetle artık nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili yapmak istemeyen bir özelliğe kavuştu. Ruhunuz zaten öyleydi. Ruhunuzdaki bütün hasletlerden oluşuyor. Ruhunuzdaki bütün, ruhunuzun bütünü hasletlerden oluşuyor. Ve bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek istiyorlar. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemiyorlar. İşte böyle bir ortamdasınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. Nefsinin kalbindeki kişinin %51 nur oluşur. Dünya saadetinin bu kişi %51'ine sahip olmuştur. Asıl ifadesiyle Allah onu sahip kılmıştır. O kişi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'ın dizaynında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i burada kazanılır. Artık şeytan nefsinizin kalbinin %51'ine tesir etmek imkanının sahibi değildir. %49'a tesir etmek imkanının sahibidir. Gördünüz ki insanların buraya ulaşması daha baştan başlayan bir olguyu ifade eder. Öyleyse 28 basamağın birincisindeki insanlar olayları yaşarlar. İkincisindeki insanlar ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve bu olaylar karşısındaki tavırlarına göre, davranış biçimlerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler veya seçilmezler. Seçilenler ikinci basamakta seçilir. Seçilenlerin de hepsi değil, bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. O kişi üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci cenneti hak etmiştir. Allah Teala kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişi dördüncü basamaktadır. Allah işitir, bilir ve görür olduğu bu talep üzerine derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar.
Burası dördüncü basamak. Bu tecellinin sonucunda beşinci basamakta o kişinin gözlerinde bulunan Hicab-ı Mesture adlı bir gizli perdeyi, bir nevi Allah'ın gözlüğünü görmeyi engelleyen gözlüğü oradan çıkarır. Bu gözlük bizim görmemizi sağlıyor. Ama o gözlük Hicab-ı Mesure görmeyi engelliyor. Allah Teala o görmeyi engelleyen gözlüğü kişinin gözünden çıkarıyor. Kişi irşat makamına alelade bir adama bakar gibi bakarken artık irşat makamı olarak bakmaya başlıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı çıkartıyor. Altıncı basamak Allah Teala. Kişinin işitmeye başlaması irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlaması söz konusu. Ve yedinci basamakta da Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen ilahi konfitürü alıyor oradan. Ve idraki sağlayan yeni bir ilahi konfitür koyuyor. İhbat. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir insandır. Onuncu basamakta ise Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin göğsüne geliyor. O yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalp mühürlü. Mühürlü olduğu için fazıllar, rahmet ve fazl isminde iki nurdan, fazıllar kalbe hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet de giremiyor ama sızmayı başarıyor. 12. basamakta kalbe rahmet sızıntısı başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olan kişi 13. basamaktadır. 12. basamaktadır. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu 13. basamak. Ve mürşidin gösterilmesiyle birlikte kişide mürşide ulaşma bir mutlak ihtiyaç halini alır. Kişi gider mürşidine ulaşır. Allah'ın gösterdiği mürşide ve tabiiyetini gerçekleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. 14. basamakta 4 tane hidayet başlar. 10 tane nimet alırsınız. 4'ü hidayetle alakalıdır. Allah Teala şartlarını tamamlamıştır. Verdiği nimetlere beraberce bakalım. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin nur kapısını mühürlüyken o mühürü açar. İkinci nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini alır. Üçüncü nimet kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet burada mümin olursunuz. Sonra Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir.
emir olduğun için, amel-i salat yaptığın için ve tabi olduğun için. Sonra ruhunuz bir sırat-ı müstakim üzerinde yolculuğa başlamak üzere vücudunuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Bu sırat-ı müstakim üzerinde zemin katta devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Sonra tarik-ı müstakime ulaşacaktır. 7 tane gök katına çıkacaktır. Yukarı doğru yükselecektir 7 gök katı. 7. katta soldan sağa 7 tane alem geçecektir. Sütret-i müntaha'ya ulaşacaktır. Sütret-i müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sırat-ı müstakimin üzerine ulaşan ruhunuzun oradan birinci gök katına ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi oluşması lazım. Bunun için nefs tezkiyesine başlarsınız. Zikir yaparsınız. Allah-u Teala katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderir size. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ne yapar bu nurlar? Bunlardan fazlalar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılır. Fazıllarla, fazılların manyetik alanıyla nefsinin kalbine yazılan iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttıdır. Onun için iki kutup birbirini çeker ve çektikleri çektiği için de iman kelimesinin etrafında fazilet nurları birikmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsiniz tezkiye olur. %1-2 derken birikim %7'ye ulaşır. O zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Aynı noktada fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %7 kurtulur. Allah'ın %7 kulu olur. Bir defa daha %7 nur birikimi birinci %7'nin birikiminde iradeniz de %7 güçlenir. Çünkü afetler %7 azalmıştır. İradenin karşısındaki kuvvet zayıfladıkça irade yapı o kadar güçlenir. Sonra nefsinizin kalbinde yeniden bir %7 nur birikimi. Nefsi devame, ruhunuz ikinci gök katında, nefsinizin kalbinde %14 fazilet birikimi ve böyle bir dizaynda %14 nur birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Fizik vücudunuz %14 şeytana kul olmaktan kurtulmuş durumda. İradeniz de %14 güçlenmiş durumda. Böylece üçüncü defa %7 nur birikimi tahakkuk eder. Nefsi mülküm edersiniz, Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbinde %21 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan %21 kendini kurtarmıştır. %21 Allah'a kul olmuştur ama şeytana kul olması hala çok daha baskındır. İradeniz de %21 güçlenecektir. İradenizin karşısındaki kuvvet %21 zayıfladığı için iradeniz o kadar otomatik olarak güçlenecektir. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne
doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin size yettiğinden kesin şekilde emin oldunuz. Ve bu dördüncü gök katı nefsi radiyede beşinci gök katının sahibi olursunuz. Nefsi maddiyede altıncı gök katının sahibi olursunuz. Nefsi tezkiyede yedinci gök katının sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %51'e ulaşır. %49 fazilet, %2'de rahmetten oluşan %51 nur birikimi. Şeytana kul olmaktan fizik vücudunuz %51 kurtulmuştur. Yani artık Allah'a kul olması ağır basmıştır. %49'a kadar şeytana kul olması ağır basar kulunuzun. Şeytana kul olmuş standartlarında kabul eder Allah-u Teala bunu. %50'de bu dengeye gelir. Şeytana kul olmak ve Allah'a kul olmak dengededir. Ama %51 olduğu anlıyor sizin kalbindeki nurların ki ruhunuzu Allah'a ulaştığı zaman öyle olur. O zaman artık %51 Allah'a kul olmuş olursunuz. Yani şeytana kul olan birisi değil, artık Allah'a kul olan birisi olarak vasıflandırılırsınız Allah-u Teala tarafından. İradeniz de şeytanla nefsinizin afetini yapacağı mücadelede %51 daha güçlenmiştir. Burası üçüncü kat cennetin ve nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51 mutluluğun işaretini taşır. Dünya saadetinin işaretini taşır. Bundan sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Fenafillah makamındasınız. Velayetin Allah'ın evliyası olduğunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman velayetin birinci makamı fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkar burada. 61'e yükseldiğiniz zaman Allah Teala size mutlaka bir taht ihsan eder. Yeni bir ruhunuza indi ilahide bir taht ihsan eder. Artık bekabillah oldunuz. Allah'ın katında taht sahibi oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra zikrinizi günün yarısından daha öteye çıkarırsınız. O zaman ne olur? Zikriniz günün yarısını aştığı zaman zahit olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz. Ve zikriniz daha artar ve %71 ile başladığınız zühd makamı %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzun Allah'a teslim olma noktasına ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hala afetler vardır. Bu noktada %19 afet vardır. Ama fizik vücudunuz o afetleri artık dikkate almaz. Kale almaz ve Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte fizik vücudunuzun bu noktaya ulaşması bir Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği bir başarıdır. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Burada dördüncü kat cennete sahip olursunuz. Ama bu makamın sonunda dünya saadetinizde %90'ı aşar. Aslında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasaklarını %100 tatbik ediyorsunuz. Ama nefsinizdeki afetler hala size biraz rahatsızlık verebilir. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 25. basamakta dünya saadetinin %90'ından fazlasına mutlak olarak sahipsiniz.
nefsinizdeki afetler sebebiyle biraz mutluluğunuzda azalma olur. Fizik vücudunuz %100 itaat ettiği halde nefsinizdeki afetler size biraz rahatsızlık verebilir. Ama bu noktada fizik vücudunuz ahsen olmuştur, muhsinlerden oldunuz. Sonra daha sonraki kademede daimi zikre ulaşacaksınız. Ulvel-Bab makamında 26. basamakta. Ve size sadece

zemin kat gösterilir. Zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının hususiyetleri gösterilir. Altın kapı gösterilir. Altın para kümesi gösterilir. Onarlık insan ruhlarının önlerindeki Kur'an-ı Kerimler, rahlelerle nasıl bir öğretiden geçtiklerini görürsünüz. Nasıl ders verildiğini görürsünüz. İki grubun altıncı kata kadar çıkanlarla yedinci kata kadar çıkanların iki grup olarak nasıl Allah'a doğru bir yolculuk yaptığını görürsünüz. Saflar halinde yükselmeyi görürsünüz. Burası zemin kat bilgileridir. Ne zaman ki Allah Teala size göklerin birinci katını göstermeye başlar, o zaman ihlas makamına geçiyorsunuz. İhlas makamı bir makamdır ve nefsinizin kalbi halis olmuştur. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamaktır. Nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Burada 5. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ü söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki manevi gelişme sürecinde gök katları birer birer yükseliyor ve nefsinizin kalbinin saflanma sürecinde, saflaşma sürecinde giderek daha üst kat cennetlerine sahip oluyorsunuz. Dünya saadetinin de 5. gök katına, 5. kat cennetine sahip olduğunuz zaman dünya saadetinin de bütününe sahip oluyorsunuz. Artık nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinizin kalbindeki faziletler ruhunuzun kalbindeki hasletlerle aynı paraleldir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedirler. Bu sebeple nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyum sağlanmıştır. Sulh ve sükun ortamı olan oluşmuştur. Dünya saadetini %100 yaşamaya başlarsınız. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. 7. gök katını gösterdiği zaman, 7. katın 7 alemini gösterdiği zaman, sitret-i mintaya ulaşırsınız. Onu da gördüğünüz zaman Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Tövbe-i nasuh sizi ihlas makamından alır, yeni bir makama, salah makamına ulaştırır. Salah makamı 28. basamaktır. Velayetin en üst basamağıdır. Kendi standardı içinde 7'ye ayrılır. Yedi kademe. Birinci kademede tövbe-i nasuhu gerçekleştirirsiniz. İkinci kademede Allah mürşidinize tabi olduğunuzdan itibaren ki bütün günahlarınızı örter. Ondan evvelki günahlarınız ne olmuştur? Mürşidinizde 10 tane ihsanla tabi olduğunuz için bütün günahlarınız sevaba çevrilmiştir. Ama o noktadan sonra işlediğiniz günahlar duruyor. Allah-u Teala onları örtüyor. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Başınızın üzerine salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademenin sahibi oluyorsunuz. Günahlarınız sevaba çeviriyor. O zaman
irşada ulaşıyorsunuz. Dördüncü kademe. Burada artık iradenizi Allah'a teslim etmek için bütün şartların sahibisiniz. Ve iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlıyor. Yani bu noktadan itibaren o kişi her an Allah'a soracaktır. Affedersiniz, bu noktadan itibaren o kişi artık Allah'tan devamlı emirler alacaktır. Her an ne yapması lazım geldiği ona tebliğ edilecektir Allah Teala tarafından. Talimat verilecektir. Allah'ın dediklerini yapacaktır. İradi yapısı Allah'a teslim olduğu için Allah'ın emirlerinin dışında bir şey yapması artık mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştireceği için onu irşat makamına tayin eder. Dikkat edin, bu tayin irşada memur ve mezun olundun cümlesiyle, emriyle başlar ve kişi irşada Allah-u Teala tarafından memur ve mezun olur. Böyle bir müessese neyi ifade eder? Kişinin irşat makamına getirilişini. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Hepsi başkalarına tövbe veriyorlardı. Sahabeden tövbe alanların adı tabi'in. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buranın, bu beşinci basamağın daha üstü var mı? Evet, var. Bütün kavimlerdeki Allah'ın Resulleri. Onun da daha üstü var mı? Evet, var. Son kademe, yedinci kademe, devrin imamı. İradesini de Allah-u Teala refettikten sonra aklını da Allah'a bağlamış olan birisi oluşuyor. Allah Teala onlar için diyor ki onlar kendiliklerinden konuşmazlar. Biz ne söylersek onu yaparlar. Onlar bizim emrettiğimizi yaparlar. Ne söyletirsek onu söylerler. Ne emredersek, ne yaptırırsak onu yaparlar. Emredersek değil, ne yaptırırsak onu yaparlar diyor Allah Teala. Bu sebeple diyor onların seçim hakları, hakkı ihyarları yoktur. Bu sebeple de sorumlulukları yoktur diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınıza dikkatle bakın. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta, irşat makamına tayin olduğunuz nokta, yedinci kat cennetin sahibi kadar sizi dünya saadetinde %100'üne sahipsiniz. İradeniz de Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Sadece onun emirlerini yapan bir insan oldunuz. En üst noktaya ulaştınız. Peki o zaman bu noktadaki mutluluğa beraberce bakalım. Bu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi kılar kişiyi. Ama bu mutluluk
Ulu'l-Elbab makamından itibaren 26. basamaktan itibaren 26, 27 ve 28. basamaklardaki herkesi mutlak olarak dünya saadetinin %100 sahibi kılar. Dünya saadeti nasıl bir müesseseyi içerir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti öyle bir vetiredir ki,

Bu saadet iç dünyanızda oluşacaktır. Dış dünyanızda oluşacaktır. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde oluşacaktır. Bir sulh ve sükun hali olacaktır. Üç aleminizde birden olacağım bu sulh ve sükun hali kesintisiz olacaktır, devamlı olacaktır. Ancak bu üç şart varsa bir dünya saadetinden bahsedilebilir, kesintisiz bir dünya saadetinden, yani mutluluktan bahsedilebilir. Yoksa mutluluk yoktur. Öyleyse bu kademede neden insanlar mutlu oluyor da daha evvel neden mutlu değiller? İç dünyasına bakalım kişinin. İç dünyasında nefsi var. Nefsin afetleri Allah ne emir verirse hepsine itiraz ediyor. Allah neyi yasaklarsa hepsini de mutlaka yapmak istiyor. Halbuki ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği faaliyet işleri de asla yapmak istemez. Öyleyse nefsin talepleriyle ruhun talepleri birbirinin tamamen zıttıdır. Yaratılışları bu hüviyette olan ruhunuzla nefsiniz devamlı bir kavga içinde olacaklardır. Nefsiniz de kendi söylediğinin yerine getirilmesini ister. Ruhunuzla nefsiniz de kendi talebinin yerine getirilmesini ister. Yani ruhunuz Allah'ın bir emri söz konusu ise ona itaat edilmesini, yasağı söz konusu ise asla o yasağın işlenmemesini ister. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse işlenmemesini, yasak ettiği fiilin işlenmesini ister. Vücudun kumandanı akıldır. İkisi de akla hitap ederler ama birbirine tamamen zıt hüviyette. Öyleyse kesintisiz bir kavga, bir kaos, bir savaş iç dünyanızda diyalektik bir kavga olarak daima vardır. Ve hep içiniz rahatsızdır, huzursuzdur kavganın varlığı sebebiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde dizayna dikkatle bakın. O muhtevanın içinde olacaksınız. Mutluluk. Öyleyse buradaki mutluluğun birinci kademede ne olması lazım? Ruhunuzun da nefsinizin de aynı şeyleri söylemesi lazım. Nefsiniz de ruhunuz arasında savaş olduğu için, kavga olduğu için iç dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Ve aklınız devamlı nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakıyor. Ve nefsinizin dilediği oluyor. O da Allah'ın emirlerine ters olduğu için, yasaklarına da ters olduğu için devamlı Allah Teala size azap veriyor. Ruhunuza, nefsinize azap veriyor. Ve mutsuz bir insansınız iç dünyanızda. Bu azaplar sebebiyle, huzursuzluk sebebiyle. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız an nefsinizdeki bütün afetler bitmiştir. Yani nefsiniz de ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız andan itibaren
ne olalım? Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün yasaklarına riayet edecektir. Neticede kavga, iç dünyanızdaki ezeli kavga, diyalektik kavga sona erecektir. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükûne kavuştunuz. Kesintisiz bir sulh ve sükûn, kesintisiz bir mutluluk hali. Gelelim dış dünyanıza. Neden başlangıçta huzursuzsunuz, sıkıntılısınız? Çünkü başlangıçta Allah'ın emirlerine itaattan sizi men eden nefsinizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletiyorlardı size. Veya Allah'ın emrettiği hususları yapmamanızı gerçekleştiriyorlardı. Ve bu cümle olarak siz dışınızdaki dünyada insanların kalplerini kırıyordunuz. Onlara kötü davranışlarda bulunuyordunuz. Ve böyle yaptığınız için de Allah-u Teala size ruhunuza, nefsinize azap ediyordu. Bu sebeple huzursuzdunuz. Dış aleminizde bu sebeple huzursuzdunuz. Bir. İkincisi, çevrenizdeki insanların kalbini kırıyordunuz. Onlara kötü davranıyordunuz. Ve onlar sizden intikam almak sevdasını düşüyorlardı. Fırsatını bulup da intikam aldıkları zaman bu size çok ağır geliyordu. Ve üzülüyordunuz. Size yapılmış bir haksızlık olarak telakki ediyordunuz intikam almalarını ve yeniden üzülüyordunuz. İkinci defa huzursuzsunuz. Siz de onlardan intikam almak için fırsat aramaya başlıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz o zaman yeni bir günah işlediğiniz için yine huzursuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın verdiği huzursuzluk azap sebebiyle, ruhunuzun nefsinize verdiği azap sebebiyle, eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızda ki birikim sebebiyle devamlı huzursuzsunuz. Öyleyse dış dünyanızda devamlı bir huzursuzluk var. Nefsinizin size kötü şeyler yaptığınız sebebiyle. Ama ne zaman nefsinizi tamamen afetlerden temizlerseniz, o zaman başkalarının kalbini kırmayacaksınız. O huzursuzluğu yaşamayacaksınız. O insanlar sizden intikam almak istemeyecekler. Çünkü intikam alacakları bir kötülüğü onlara yapmamış olacaksınız. Hem birinci ortamda huzurlusunuz, hem ikinci ortamda huzurlusunuz. Hem de sizden hiç kimse intikam almadığı için siz de onlardan intikam almak gibi bir şeyi hiç düşünmeyeceksiniz. Stres oluşması ise hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Gördüğünüz gibi dış dünyanızda da tam bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden huzursuzsunuz? Çünkü şeytan size tesir edip Allah'ın emirlerini gerçekleştirmiyor. Zikrinizi yapamıyorsunuz, namazlarınızı kılamıyorsunuz ve hep yanlışlıklar yapıyorsunuz. Öyleyse o yanlışlıkları önlemelisiniz. Daha güzele yönlendirmelisiniz. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz. Allah ve nefsiniz, ruhunuz size azap veriyor, size ve nefsinize. Allah'ın yasaklarına itaat etmediğiniz için, riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz.
azap veriliyor. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da onların yerine getirilmesini istiyor. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Çünkü ruhunuz da nefsiniz de istemiyor. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple şeytanı tamamen tesirsiz hale getiren bir insan olacaksınız. İç dünyanızda da kesintisiz, devamlı bir sırf ve sükun hali, nefsiniz ve ruhunuz arasında sükun sağlandığı için, sırf ve sükun sağlandığı için, dış dünyanızda başka insanlarla aranızda sırf ve sükun sağlandığı için, kesintisiz, devamlı bir sırf ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah'ın emirleri ve nehiyleri cephesinde de yine kesintisiz, devamlı bir suç ve sükun halini yaşayacaksınız. Bütün emirleri yerine getirerek yasak edilen fiilleri asla işlemeyin. Nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah ile olan ilişkilerimizde bu müesseseye dikkatle bakalım. Allah'ın her güzelliği en güzel standartlarda yerine getirdiğini görüyoruz. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sükle sükun haline ulaştığınız anda bütün meseleler tamamlanmıştır. Öyleyse hem yedinci kat cennetin sahibi o noktadaki kişi, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişi, iradesinde Allah'a teslim ettiği cennetle, hem de dünya saadetine sahip kişi. Dünya saadeti nereden itibaren başladı? Daimi zikre ulaştığınız 26. basamakta ulvap olduğunuz noktadan itibaren başladı. İhlas makamını da muhtevasını aldı. Salah makamında muhtevasını aldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve

Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah Teala bizden şunları istiyor. Bir, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine

ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında
kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada mütalik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah Teala onun gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hassasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hassasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp boy abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder.
Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayet-el kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa
Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Settin Mintaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı denediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ürcünüze tabi ettiğinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer, savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Allah su! Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası, ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki masayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu veremiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona veremiyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar da Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuyor Allah için. Bütün kapılar şurada açıklar. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarının hayatı onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlerden emin olarak onlardan, sabitlerden ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane toplumsunuz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında. Ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan Evliya Namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, sicindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgeni ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara ümmi kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmi kitabın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. 8'li öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur.
Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış.

uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına sıdretin müntahaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç. Kökleri yerde değil. İşte bu sıdretin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahiden, indi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7 sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her birinde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra kırkları, sonraki yedi sıra yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitir.

intihaya ulaşıyor. Sitetül müntihadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyurmuyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi ve aba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennati bir müttakine gayrı vahit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhe lâhâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Bu Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın iğvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birinci adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı onun ihsanla mürşidine, sonra da seyrisülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur. Allah'tan aldığı 10 tane insanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı, tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- İhlas makamı, 6- Ulu'l-Elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı ulul-elbab makamıdır. Allah'a nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer, bundan bir sonraki makam olan ihlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu Allah Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meyap oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız, Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakim değil. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satırlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ayla 6 ay arasında değişen bir meseledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2000 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra deka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah-u Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir zayında fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba bu Güncel Bakmakamı'na ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmet ve fazla rahmet ve salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur.

Aynen olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulul-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulul-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulul-Elbab makamı, daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve ilmel yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulul-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir.

insan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergâhta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyir-i Sülük'e çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyir-i sülük'e nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah-u Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son sitretül müntaha gösterilir. Ne zaman sitretül müntahayı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa ulul-elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu, kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah-u Teala bir kişiye son noktayı, sitenin mündayı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra sitenin mündayı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir.
Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi ihlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh vardır. Kim Tövbe-i Nasuh'a davet edilip Tövbe-i Nasuh'u gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahları mı? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişinin mürşidine ulaştığı an, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki, o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor. Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla
derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da, mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i Nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi. Dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa mütealik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez. Ancak Allah için verir.
Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. 4. mertebe, salah makamının 4. mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının 4. kademesi. Salah makamındaki 4 mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah Teala ona emredecektir. O Allah Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının
sahibi kılar. İnşaada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Lihakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar.
10 insanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala, aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için
geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber, huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indinayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle İnşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayrıl mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir Allah sohbeti yapmak için. İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte tekrar bir aradayız. Tekrar Allah bizleri birleştirdi. Tekrar beraberiz. Allah, sizler ve biz. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Öyleyse zamanımızdaki din öğretisine baktığımız zaman bir tarafta Kur'an öğretisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir diyor. Zamanımızda Kur'an'ı öğrenme ve öğretme, Kur'an'ın kıraatini öğrenme ve öğretme olarak değerlendiriliyor. Kim daha güzel tecvidli Kur'an-ı Kerim okuyorsa o bu hadisin muhatabı kabul ediliyor. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz ne doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliriz tecvidli olarak, ne de Kur'an-ı Kerim'in Arapçası konusundaki gramer kaidelerini. Ve Arapçaya mütalik olan diğer hususları iyi biliriz. Bunlar zamanımızda çok önemli sayılmasına rağmen Allah'ın katında hiç önemli değildir. Allah öğretinin gerçek sahibidir. Ve öğretisini dilediğine yapar. Bu devirde de bu öğretiye Allah Teala bizi uygun görmüş. Ve ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Kur'an'ın ruhunu öğretti. 14 asırda Kur'an'dan nelerin koparıldığını öğretti. İslam kalesinden hangi burçların çökertildiğini öğretti. Şeytanı tanıttı ve onu yenmemizi sağladı. Artık şeytan bizim için düşmanlık yapabilecek olan bir kuvvetin sahibi değildir. Üzerimizde en ufak bir tesirin oluşmasının mümkün olmadığını o da çok iyi biliyor. Sevgili kardeşlerim, zaman yürüyor, yıllar geçiyor. Ve Allah'ın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a öğrettikleriyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e öğrettikleri her şey birbirinin eşidi.
sadece bir tek şeriat olmuş dünya üzerinde. Hazreti İbrahim'in Hanef dininin şeriatı. O Adem Aleyhisselam'ın şeriatı. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. O bütün peygamberlerin şeriatı. Bugün geriye ne kalmış? Hristiyanlarda olsun, Yahudilerde olsun, İslam'da olsun, ne kalmış geriye? Büyük kitlelerden bahsediyorsak, insanların %90'dan fazlasından bahsediyorsak, dinlerini yaşayamayan insanlardan bahsediyorsak, bir enkazdan bahsedebiliriz sadece. İnsanları sadece cehenneme götürecek olan bir veriler toplamı. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri yok saymaları sebebiyle. İşte aradan son peygamberine Allah'ın indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve geriye bugün İslam aleminin tatbikatında geriye sadece bir enkazın tatbikatta kaldığını görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in temeli olan 7 tane safha yok edilmiş. Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler var. Yani insanları çoğul olarak kabul ettiğimiz için insanların Allah'a verdiği yeminler, misaklar ve ahdler veya bir kişinin herkes için tek tek konuşuyorsak Allah'a verdiğimiz yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Öyleyse dinde artık tamamen unutulmuş olan yemin ve misak ve ahd, Kur'an'dan koparılmış olan üç büyük hakikat. Üçü de teslimi içerir. Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir gezinti yapalım ve ta zamandan evvele ulaşalım. Araf 172. Allah Teala buyuruyor ki biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onlara dedik ki elestü bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alo dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Evet, sen bizim Rabbimizsin dediler diyor Allah Teala. Biz diyor onların neslerine fizik vücutlarını şahit tuttuk. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor Allah Teala. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek ki insanlar kıyamet günü bir şeyleri biz bundan haberdar değildik diyebilecekleri bir şey söylemiş Allah-u Teala Araf 172'de. O zaman biraz daha açıklık kazandığı, bu konunun biraz daha açıklık kazandığı bir başka ayet-i kerimeye ulaşalım. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi.
O zaman ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Farz kıldık diyor. İşte o gün Allah-u Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği o gün, hani sorarlar size ne zamandan beri Müslümansın? Galibela'dan beri. Yani Galibela gününde Allah'a verdiğimiz o yemin, misak ve ahd sebebiyle Müslümanım. Yani bu yeminleri yerine getirmek mecburiyetinde olan bir insanım demiş oluyoruz. Öyleyse Allah-u Teala bize diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki diyor Allah-u Teala hepimiz için bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Neden? Allah-u Teala'yı görüyoruz kalp gözümüzde. Allah-u Teala'yı işitiyoruz kalbimizde. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse bana yemin verin ey nesler, bana teslim olacağınıza dair. Öyleyse bana yemin verin, misak verin ey ruhlar, fizik vücudunuz hayattayken bana geri döneceğinize dair. Öyleyse bana ahd verin ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulacağınıza ve bana kul olacağınıza dair. İşte Allah'a yemin veriyor nefslerimiz Allah'a teslim olacaklarına dair. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok edip yerine faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan faziletlerle nefsinin kalbini doldurarak Allah'a nefslerini teslim edeceğine dair bütün insanların nefsleri o gün Allah'a ahd veriyor. Affedersiniz, nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a kul olacaklarına, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceklerine ve yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyeceklerine dair Allah'a ahd veriyor. Ve nefsi ve fizik vücutlardan sonra ruhlar, fizik vücudumuz hayattayken Allah'a geri döneceklerine ve Allah'ın zatında yok olacaklarına, böylece Allah'a teslim olacaklarına dair Allah'a misak veriyorlar. Üç vücudumuz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Ve Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd alıyor. Yemin nefsimizle, misak ruhumuzla, ahd fizik vücudumuzla alakalı. Ne diyor Allah-u Teala Rahat Suresinin 20-21 ve 22. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenler, yerine getirirler. Allah'ın ahdi deyince yeminimizin de, misakimizin de, ahdimizin de yerine getirilmesinin ötesinde irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeren, Allah'ın bize verdiği bir ahd var. Allah'ın ahdi.
Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdi kaplamakla kalmıyor. Onun ötesinde irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. İşte ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini bozmazlar. Yani Allah'ın ahdini ifa ederler, misaklerini de bozmazlar, misaklerini de yerine getirirler. Öyleyse bu bozmadıkları, yerine getirdikleri misak müessesesine bakıyoruz. Bozmadıkları, yerine getirdikleri misak söz konusu. İşte böyle bir netice var burada. Bozulmayan, yerine getirilen misak. Öyleyse nedir o misak? Şöyle söylüyor Allah Teala: vellezine ve onlar yesulune vasıt ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'ın emrettiği şeyi Allah'ın emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Kimin günahları sevaplarından fazla çıkar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilerler. Şimdi bakalım bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu ne? Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا ve onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا dünya hayatından razıdırlar onlar. وَاتْمَاَنِّ بِهَا onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar.

وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibarıyla. İşte bu kötü hesaptan korkanlar bu hesaptan korkuyorlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkuyorlar. Onların gidecekleri yer

Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş bunlar? Sevapları günahlarından az olanlar. Sevap tartıları hafif gelenler, günah tartıları ağır gelenler. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki kötü hesaptan korkanlar, günahları ağır gelenler. Peki kimler bunlar? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir dediğine göre Allah Teala, bunlar Allah'a ulaşmayı bilemeyenler. Peki dileyenlerin durumu ne? Dileyenlerin de günahları sevaplarından az. Başka bir ifade, sevapları günahlarından çok. Kim bu insanlar? Amin olanlar. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insanen efeyi insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Cehenneme gideceklerdir onlar. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Yani amen olanların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla diyor Allah-u Teala. İşte burada Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ve yuhafune suvel hesap dediği Allah-u Teala'nın onlar kötü hesaptan korkarlar dediği kişiler kimler? Ruhlarını Allah'laştırmadan evvel kötü hesaptan korkmuş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve yahşevne Rabbihim ve Rablerine karşı huşu duyanlar, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sadece dileyenler iyi hesabın sahipleri, kötü hesaptan korktukları için gerekli tedbirleri almışlar, iyi hesabın sahibi olmuşlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da huşuya ulaşmışlar. Bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler ve ameni olur. Bu ilk ameni olmaktır. Ve bu kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. On ikinci basamakta huşuya ulaşır. Yani önce kötü hesaptan korkar. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeyim der. Madem ki amin olanlar hüsranda olmayanlar, onlar günahları sevaplarından fazla olmayanlar. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olanların hepsi. Yedi kademe amin oluşun hepsi. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlardan kavramları saklamayı başarmış. Şimdi bu sohbetimizde artık din öğretisinde ne yeminimizden, ne misakimizden, ne ahdimizden kimse bahsetmiyor. İnsanlar geniş ağırlıklı bir fıkıh öğretimi görüyorlar. Onun ötesinde de genel açıdan din bilgilerini alıyorlar. Ama insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak hiçbir ilmin sahibi olmuyorlar artık. Üniversitelerde din tahsili görenler ve kurtuluşları da mümkün değil. O din öğretimiyle kalırlarsa kurtuluşları da ne yazık ki mümkün değil. Bu sevgili kardeşlerim insanların İblis tarafından bugün düşürüldüğü bu tuzak bir

dünyayı cinayetlerle yüz binlerce insan öldürenden daha büyük bir cürüm gibi geliyor bize. Neden öyle geliyor? Çünkü bu insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler ve onlara ilim öğretenler sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte burada fitne söz konusudur. Fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bunu defalarca anlattık. Hepsi de en büyük kurtuluşa, adın cennetlerine ulaşmışlar, 7. kat cennetlere. Dünya saadetinin de bütününe ulaşmışlar, daimi zikrin sahibi olmaları sebebiyle. Ama bugün daimi zikir değil, zikirden bile bahis yok. Zikiri farzların arasında bulamazsınız, öğretide de bulamazsınız, din öğretisinde de bulamazsınız. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kötü hesaptan korktukları için, sevaplarının günahlarından fazla olmasını istedikleri için sonra huşiye ulaşmışlar. Allah'a karşı huşu duymuşlar. Sonra ne yapmışlar? وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِغَاءَ وَچَرَبِّهُمْ Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler bunlar. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Burada misakimizin ne olduğu veriliyor bize. Rad 21. Onlar ellezine la yenkudunel misak. Onlar misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Misaklerini bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler. Peki bu ayetin zıttı bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Beraber bakalım Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor?

Diyor ki Allah Teala vellezine yenkudune ahdallahi min ba'di misakihi. Misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen onlar misaklerini bozarlar diyor. Naksederler diyor. Ve yaktaune ma emerallahu bihi ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsidune fil ardı, arzda dünya üzerinde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumul lanetü, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve lehum suittar, onların gidecekleri yerde ne kötü bir yurttur. Yani cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a verilmiş bir misakimiz var. Ve bu misaki kim yerine getirirse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir o. Kim de misak vermesine rağmen Allah'a ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, vuslatı keserse, başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasını engellerse, işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Nisa 167'ye baktığımız zaman onları görüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracak yola ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Engel olurlar diyor. Alıkoyarlar Allah'ın yolundan insanları. Demin söylediğim Zat Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki gibi onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İnnellezîne keferû ve zalimû ve onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse kim misakini yerine getirmiyorsa ve yerine getirmediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa, ruhunu Allah Teala'nın sırat-ı müstakimine ulaştırmasına mani oluyorsa onlar uzak bir dalalet içindedirler ve kafirdirler. Ve de başkalarını bu yoldan men ettikleri için aynı zamanda zalimdirler diyor Allah-u Teala. Ve bu men edenlerin girecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor Allah-u Teala. Allah'ın lanetinin onların üzerine olması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan sadece kendisine ait olan günahların sahibi ise o kendi günahlarından hesaba çekilir. Ve bu sadece hesaba çekilmedir. Ama kim başkasının delalete düşmesine sebebiyet veriyorsa, hidayete ulaşmasına engel oluyorsa, o zaman o kişi dalalettedir. O zaman o kişi Allah'ın lanetine muhatap olur. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın lanetine uğrayan insanlardan bahsediyor. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar, kendileri ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmaktan sarf-ı nazar ettikleri, vazgeçtikleri yetmezmiş gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Ve bu sebeple de Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an misakımızı yerine getirmek üzere harekete geçmişizdir. Üçüncü basamak. 20. Birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır.
22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Misakimiz 3. basamakta başlar, 22. basamakta tamamlanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki Allah dirliğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada yönelme var ve Allah'ın ulaştırması var. Bu yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misaktır. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bu artık zamanımız din öğretisinde insanlara öğretilmiyor. Koparılmış, Kur'an'da var olmasına rağmen öğretimden koparılmış. Fizik vücudumuzunsa ahdi söz konusu. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni muduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, Ademoğulları kimler? Bizim fizik vücutlarımız, Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlarımız. Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala, şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir ahd var. Nefsimizin ise Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. İşte Müddessir suresi 38, 39, 40. ayetler. Küllü nefsin bimâ kesebet rehînetün illâ ashabül yemin fî cennât. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar, olanların nefsleri rehine olarak o fizik vücudun içinde kalmaya mahkumdur. Ama yeminlerini yerine getirenler, ister birinci planda yerine getirsin, nefsini tezkiye etsin, yani nefsin kalbini %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldursun, %51, isterse daimi zikre ulaşsın, nefsini %100 temizlesin. Her ikisinde de aynı sonuç söz konusudur. O kişi cennette olacaktır. Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kat eflaha men zekkaha. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsin tezkiyesi bütün insanları felaha ulaştıracak olan bir faktör. Böylece
Allah'ın dizayn ettiği yemin, misak ve ahd müessesesini görüyoruz. Allah'ın bizlerden istediği şey burada da bitmiyor. Yeminimizi yerine getirdiğimiz zaman da bitmiyor. Allah Teala vasiyet etmiş ki bize irademizi de Allah'a teslim edelim. Ama bizden yemin alan, ama bizden misak alan, ama bizden ahd alan Allah Teala irademizin teslimi konusunda bizden hiçbir şey almamış. Ne yemin, ne misak, ne ahd ya da ne yemin türünde herhangi bir şey almamış. Arkasında ne var? Arkasında onun otomatik bir müessese olması var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde

bir müessese var. Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, veçin teslimi, neslin teslimi ve iradenin teslimi. Dördü de üzerimize farz. Hem Allah'ın ahdiyle farz, hem de Allah'ın vasiyetiyle farz. Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efo diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Ve diyor Allah-u Teala, bu Allah'ın vasiyetidir. İrademizin de Allah'a teslimini emreden bir vasiyetle karşı karşıyayız. Ne bizim yeminimiz, misakimiz, ahdimiz, ne Allah'ın ahdi, ne Allah'ın vasiyeti zamanımız din öğretisinde artık insanlara öğretilmiyor. Bunlar ki Kur'an'ın omurgası. Eğer teslim yoksa İslam yok. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği misak nerede başlıyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz, başlamıyor. İkinci basamakta seçiliyoruz, başlamıyor. Ancak biz Allah'a ulaşmayı dilersek başlıyor, üçüncü basamak. Burada amin oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de amin olmaktır. Amin olmak koparılmış. Takva koparılmış. Hidayet koparılmış. Rıza koparılmış. Teslim koparılmış. Allah'a kul olmak koparılmış. Hidayet ve dalalet nefhumları koparılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geriye iblis öyle bir tortu bırakmış ki, öyle bir enkaz bırakmış ki, geriye kalan kesimiyle Kur'an-ı Kerim'in hiç kimsenin Allah'ın cennetine ulaşması mümkün değil. Öyleyse misakimizin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamak.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan koparılan kavramlar. Başlangıçta hep ikinci basamaktan başlayan bir dizaynın içindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dördüncü basamakta Allah kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğini görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. Gayb-ı mesafeye tecelliye başlar. Beşinci basamakta gözlerimizdeki icabı mesuliyeyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürür. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Sonra mı? On birinci basamakta zikre başlarız. Ve nur yolu açıldığı için kalbimize ulaşan rahmet ve fazl nurları kalbimize girmek isterler ama kalbimiz mühimdir. Yalnız rahmet nurları mühre rağmen sızabilirler. 11. basamakta zikirle bu sızıntı başlar. Nefsimizin kalbine nurların, nurlardan yalnız rahmetin sızması başlar. Bu rahmet ne zaman %2'ye ulaşırsa o zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan irşat makamını sorar. Çünkü mutlaka mürşidine ulaşmayı gönülden dileyen bir insan yapacaktır Allah Teala onu. Ve o mürşidine ulaşmayı mutlak isteyen kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve böylece 13. basamağa gelir kişi mürşidini gördüğü noktada 13. basamaktadır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak üzere harekete geçer ve tabi olur. 14. basamak, burası hayatınızın en önemli basamağıdır. Çünkü 4 hidayet de burada başlar. Ruhun hidayeti ve cin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dördü de kendilerine ait olan ayrı ayrı sırat-ı müstakimlerde. Bir tanesi Allah'a doğru yolculuk yapar, Allah'a ulaşır sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhumuzdur. Diğerleri kendi sırat-ı müstakimler üzerinde fizik bedenimiz ve nefsimiz kemal derecelerinde devamlı aklanmaya ve kemalat olgunlaşma sürecinde daha üst olgunlaşma noktalarına doğru yükselirler, yücelirler. Peki sonra fizik vücudumuz, ruhumuz ve nefsimiz arasında üçünün de hidayete başlamasını temin edecek olan şey, nefsimizin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Bu, nefsimizin hidayetidir. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum. Ey amel olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu, yani nefsinizi tezkiye etmek üzerinizdedir. Üzerinize borçtur. La yedir hüküm mendâ leyzâtileytüm. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, zalâette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Yani bir kişi ne zaman o zaman hidayet üzere oluyor? Hidayetin içinde oluyor, nefs tezkiyesine başladığı zaman. Peki fizik vücudunuzu hidayet edilir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde Resuller beası veririz, hayata getiririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki Resullere tabi olanlar hidayete ermişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu. Fizik vücutların hidayeti. Nefslerin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle fizik vücudun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla. Ruhun hidayeti ise Allah'a ulaşmakla. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdâllâh. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdâllâh. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüdâ hidayettir. Bu da ruhumuzun hidayeti. Üç hidayet birden başlıyor 14. basamakta. 15. basamakta nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluşuyor. Ruhumuz birinci gökkatına ulaşıyor hidayetinin birinci kesiminde. Nefsimiz, o da nefsi emmare kademesinde birinci %7 nur birikimini sağlıyor. Aynı zamanda fizik vücudumuz %7 afetlerden nefs kurtulduğu için o da şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi devamı, ruhumuz ikinci katta. Nefsimizi lehim ediyoruz, kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsimizine Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz beşinci katta. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte 3. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmedir. Bundan sonrası Allah'a ulaşmadır. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok oluyor. Ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştır. 21. basamakta tamamlanmıştır. Ruhun hidayete ermesi. Allah'a verdiği yemini yerine getirmesi. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmamıştır. Fena makamında ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Beka makamında ruhumuza bir taht hediye edilir Allah-u Teala tarafından. Zühd makamında zikrimiz günün yarısını aşar ve muhsinler makamında fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşır, Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de burada sona erer. Hepsi 14. basamakta başlamıştı. Ruhumuzunki 21. basamakta bitti. Fizik vücudumuzunki 25. basamakta bitti. Nefsimizin sırat-ı müstakimi 27. basamakta. Daimi zikirden sonra, hikmet sahibi olduktan sonra 7 tane gök katının gösterilmeye başladığı noktada tamamlanır. O kişi nefsini de Allah'a teslim eder 27. basamakta. Kişinin tövbe-i nasuhuna tayin edilir, davet edilir Allah Teala tarafından. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirince salah makamının sahibi olur. Salah makamında 4 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ulu'l-elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, 8 oldu, 8 mertebe oldu. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olan kalple kişi irşada ulaşır. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesinde 4 mertebe müzeyyen olan kalp kişiyi irşada ulaştırır. Ve iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olur kişi. Talep eder Allah-u Teala'dan köle olmayı, iradesini Allah-u Teala'nın iradesine bağlamayı. Allah-u Teala bu kademede onu mutlaka kabul eder. Ve kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Kişi irşat makamına tayin edilir. Burası iradenin de Allah'a teslimidir. Bu teslimlerin hepsi yok edilmiş Kur'an-ı Kerim kavramları arasından ve ruhumuzun mizaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini, onlar da yok edilmiş, koparılmış Kur'an-ı Kerim kavramlarından yeminimiz, mizakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan misakimiz 12 defa üzerimize farz kılınmış. Yeminimiz 3 defa, ahdimiz 3 defa üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ama misakimiz 12 defa farz kılınmış. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den koparılan kavramlar var. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Peki Allah'ın vasiyeti de mi koparılmış? Evet, Allah'ın vasiyeti irademizin de Allah'a teslimine içerir. Ahd Allah, Allah'ın ahdi, o da irademizin teslimine içerir. Onlar da yok edilmiş. Diğerleriyle beraber onlar da yok edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın indinde bir sorumluluğa Allah-u Teala'nın ulaştırması söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve rahmeti. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren O sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere. Her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlığa hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 bunun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da, Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz. Bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olur musunuz? Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri viteste olduğunuz zaman, Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey, bu saadeti yaşamak, hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz.

Allah için ne kadar çok şükredersiniz, o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise, Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da ulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz, o mu? O. O size...

topluluğumuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarlarını size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak
vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi taakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sırada öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emailler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk
kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk bulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerini azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine. Herkes, acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz? Nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor,
ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep
etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu
yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Amin. As-salavat.

As-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşamki konumuz hak ve vazife. Sizlere haktan ve vazifeden bahsetmek istiyorum. Allah Teala İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de 7 safhasından bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vazifeniz. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak ikinci vazifeniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü vazifeniz. Fizik vücudunuzu ahsenk olarak Allah'a teslim etmek dördüncü vazifeniz. Nefsinizi ahsenk olarak Allah'a teslim etmek beşinci vazifeniz. İrşada ulaşmak altıncı vazifeniz. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedinci vazifeniz ve son vazifeniz. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın sizlere hedef gösterdiği hedef görevleriniz, hedef vazifeleriniz. Bu vazifeleri gerçekleştirebilmek için, bu hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın vasıta emirleri var. Onlar da vazifeleriniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemli bir araç, bir vasıta emir, zikir. Allah'ı zikretmek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın 5 şartı şer'i kaidelerin içinde mevcut, şeriatın içinde mevcut. Ama İslam'ın 5 şartının 5 vasıta emrin ötesinde 6. bir vasıta emir var ki bunların hepsinden daha önemli. O asıl vazifeniz o. Zikir. Allah'ın ismini zikretmek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hak ve vazifeleriniz var. Haklarınız ve vazifeleriniz. Bu vazifeleri yerine getirdikçe haklarınız olur. Daha Allah-u Teala'nın birinci emrinde, hedef emrinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz an cennetin sahibi olmak hakkına kavuşursunuz. Birinci cennete, cenneti hak edersiniz. Öyleyse onun ötesinde her safhada bir kat daha yükselen haklarınız söz konusudur. Hak etmek, istihkak kesbetmek. O hakkı iktisap etmek. Bunlar hep Allah-u Teala'nın size verdiği haklar. Öyleyse kalın çizgilerle özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'ın amaç gösterdiği, hedef gösterdiği emirleri yerine getirmek sadedinde kim neyi yaparsa o istikamette ilk dizaynın sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın yolunda değerlendirmemiz demek, vazifelerimizi yaparak hak ettiğimiz şeylere kavuşmak demek. Her hedefe ulaşmak için vasıtaları mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken insan olarak başka insanlarla ilişkiler içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu ilişkilerde de vazifelerimiz var. Başka insanları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse vazifelerimiz bir enfisi, sadece bizimle alakalı olan zati vazifeler. İki, başka insanlarla ilişkili afaki, yani objektif vazifeler. Başka insanların hakkına riayet etmek. Başka insanlara haklarını teslim etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Hayatını başka insanlara vakfetmek vazifelerimiz arasında. Kemal derecelerinde ilerledikçe bunun bir temel sonuç olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın dizaynında bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel halketmiş, ne kadar güzel halketmiş, yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsanı dış yapısıyla, insanı iç yapısıyla muhteşem bir hüviyette yaratmış Allah Teala. Allah'ı idrak etmek imkanını ve yetkisini vermiş insana. Tabiatıyla bu bir yaratığın idrakidir. Bizim idrakimiz, Allah'a idrakimiz sadece bir yaratığın, bir mahlukun halıkını, yaratıcısını idrak edebileceği kadar idraktır. Kulların arasında bazılarına yüksek idrak verilir. Bu idrak Allah'ı başkalarının ulaşamayacağı boyutlardan müşahede etmek ve Allah'ı idrak edebilmektir. Farklı bir idrak seviyesidir. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize böyle üstün standartta bir idraki nasip kıldı. Bu idrakte Allah'ın zatını müşahede etmek var. Bu idrakte Allah'ın huzurunda namaz kılmak ve daha doğru bir ifadeyle kıldırmak var. Öyleyse şu dünya üzerinde Allah'a en çok şükreden kişi, en çok hamd eden kişi biz olmalıyız. Ki Allah-u Teala böyle bir görevi bize nasip kılmış. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki diyor Allah'ı Allah'ın huzurunda bir şehadetin sahibidirler. Bu şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor Allah Teala. Daha zalim kim vardır? Hani Allah görülmez diyenler için Allah'ın söylediği söz bu. Aranızdan birisine diyor Allah Teala bizim vahyetmemiz sizin çok acayibinize mi gitti diyor Allah Teala. Üstelik o Allah'ı müşahede edendir diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edendir. Allah'ın zatına şahitlik edendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes her açıdan insanları müşahede eder, tetkik süzgecinden geçirir, tenkit eder ya da beğenisini bildirir. Bu herkesin hakkıdır. Herkes dilediğini dilediği gibi över ya da tepki eder. Tabiatıyla bütün insanlar için böyle bir tenkit ve beğeni söz konusudur. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse haklarınızı ve vazifelerinizi Allah-u Teala dizayn etmiş. Subjektif vazifeler, enfisi vazifeler, objektif vazifeler, afaki vazifeler. Birinci baştan saydığımız Allah'ın bizlere gösterdiği 7 tane hedef, İslam'ın Allah'a teslim olmanın
dört faktörünün de Allah'a teslim edilmesi 7 tane safa içeriyor. Hepinizin üzerine Allah-u Teala bunları vazife kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o farz kıldıklarının hepsi sizin vazifelerinizdir. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren 7 safayı da farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyene kurtuluşu imkansız kılmıştır Allah-u Teala. Bu vazifenin, Allah'a ulaşmayı dileme vazifesinin yapılmasının sonucu bir hakkı doğurur. Cennetin birinci katına ulaşmak. 7 kat cennetin birinci katına ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ulaştığı yer mutlaka orasıdır.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin olmak ile takva sahibi olmak mecburiyetinde olduğunuzu hatırlamanız, takva sahibi mecbur, takva sahibi olmanız gerekiyor Allah Teala. Amin olmanın takvası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Arkasına diyor ki vettegu ileyhil vesilete. Sonra da diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'tan Allah'a ulaşmayı iptiga edin, dileyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı da Allah'tan isteyin diyor. Vettegu iptiga edin ve iptiga edin, isteyin. İleyhi ona, Allah'a el vesilete, vesile olanı. Allah Teala buyuruyor ki sebillerin kastedilmesi, tayin ve tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahi kastus sebili. Sebiller devrin imamının dergahına ulaştıracak olan yollardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmin sahibi kılmış bizi. Şimdi böyle bir dizaynda vazifelerimize baktığımız zaman her birinin üzerimize farz kılındığını ve bütün sahabenin bu vazifeleri yerine getirdiğini görüyoruz. Öyleyse gördük ki amin olanlara takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemenin dileyenler için bir emir olduğunu Allah Teala söylüyor. Çünkü zaten amin olmak bir takvanın sahibi olmaktır. Kim amin ise o amin olan takvasının sahibidir. Bu takvaların birincisidir. Her safa için Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir işaret belirtilmiş Allah Teala tarafından. Ayrı bir takva olayı tahakkuk etmiş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ruhlarını da, vekillerini de, neslerini de Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala. Ve misaklerini özellikle bozmadılar. Bozmadılar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Burada Allah Teala geniş zaman kullanıyor. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, yerine getirirler, misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Ve yuhafune suhen hesap ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşenler Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir etti gaye ve çarabirin. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak detaylandırılabilir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek birinci hedef. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Allah'ın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor ayet Rad 21 ve onların da bu emri yerine getirdiklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını ifade buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse gördüğümüz bu mu? Evet. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde vellezî neştenevut tâgûte

dileyip Allah'ın 10 tane ihsan vermesiyle mürşitlerine, mürşide ulaşıncaya kadar olan safayı ifade eder. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etti diyor. Kendini kaçındı ve kendini kurtardı. Ve Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler diyor. Evvela şeytana kul olmaktan an yabuduha diyor. Ona, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a doğru yönlendiler, yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah onlara 10 tane ihsan verdi ve bu insanlar müşriklerine ulaştılar demek.

tebeşir ibad ediyor, kullarımı müjdele ediyor. Şeytana kul olmaktan kurtardılar, kendilerini Allah'a yöneldiler ve kullarımı müjdele ediyor. Yönelmenin neticesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayı başarmışlar, kullarım diyor Allah-u Teala artık sahabeye, kullarımı müjdele. Öyleyse bana kul oldular, kullarımı müjdele ediyor. 18. ayette ise Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların hepsi hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın elinde bütün sahabenin Allah'a hidayet erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Aynı ayet onların daimi zikrede ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse burada sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hidayete erdiler diyor Allah-u Teala onlar. Öyleyse ne diyordu Rad Suresinin 20-21 ve 22. ayetleri? Onlar ki ruhlarını Allah'ın Allah'a emredilmesini emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, ulaştırırlar. Onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. İşte bu sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci vazifelerini gerçekleştirmişler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve zikir yaparak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları üçüncü vazifeleri. Ondan evvel ikinci vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala

0: tane ihsan veriyor. Allah'a ulaşma dileğini görür görmez o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah Teala ve derhal rahim esması o kişiler üzerine tesir rica ediyor. Evvela onların gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir gizli gözlüğü, bir perdeyi alıyor Allah Teala irşad makamına. Artık herhangi bir kişi diye değil, irşad makamına artık mürşit olarak bakıyor kişi. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının söylediklerini işitiyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. İrşad makamının sözlerini idrak ediyor. Yerine ifat koyuyor Allah Teala idrake sağlayan bir müessese. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin gözünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet nurları sızıyor mühürlü olan kalpten içeriye. %2'ye ulaşınca sızıntı, bu kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın ona verdiği bir istekle mürşidine ulaşmayı diyor ve Allah'tan soruyor mürşidini. Ve Allah-u Teala ona irşad makamını gösteriyor. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. Herkesin ulaşabileceği bir yerde Allah'a ulaşmaya vesile olan kişi mutlaka vardır. Ve Allah-u Teala onu gösterir. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide gideceğini tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca bakalım. Kişi Allah'ın gösterdiği, hacet namazıyla gösterdiği irşad makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamakta kişi. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasıyla 10 tane ihsanda bulundu. 3. basamaktan itibaren kişi 14. basamağa geldi. 13. basamakta 10 insan tamamlandı. Ve kişi mürşidine ulaştı. İkinci defa kendisine şunu yaptı. Birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekti. Birinci vazifesi. Diledi. Bunun üzerine 10 tane insan aldı. 10. insan mürşidin gösterilmesi, irşad makamının gösterilmesi. Allah kişinin talebi üzerine gösterdi. Kişi şimdi ikinci defa kendine düşeni yapacak. O irşad makamına tabi olacak. Kişi ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişti, 10 tane ihsan almıştı. Şimdi mürşidine tabi oldu, bu sefer de 10 tane nimet alacak. Ve Allah-u Teala nimetlerini ard arda sıralar. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermektir. Derhal gönderir. Kişinin başının üzerindeki ruh Allah'a doğru yola çıkar, sırtını sakin ulaşır. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Vücudun içine girmez. Başının üzerinde önden öne de arkaya doğru uzanan bir hüviyette ölene kadar o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbinin mührünü açar kişinin. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarıya. Üçüncü nimeti. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Allah Teala Mücadele 22'de onların başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhla desteklenmeleri ve imanın yazılması olayı. Sonra Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereği o kişinin bütün günahları affolunmakla kalmaz. Hepsi affolunur. Ondan sonra da sevaba çevrilir. Kim tövbe eder de mümin olsa diyor Allah Teala ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihate başlarsa, ki nefs tezkiyesine başlamanın da mümin olmak olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde, onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sevaba çevrilme olayı ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruh artık hidayette adım atmış durumda. Fiziki hidayetin içinde. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs de fiziki hidayetin içinde. Yani manevi bir hidayet söz konusu. Nefs için. Fizik vücutta nefsin tezkiye olması oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. O da hidayetin içinde. Hidayete hepsi ruhta, veçte, nefste adım atmış durumda. Ve irade de nefsin afetlerinin yok olmasına paralel bir hüviyette irade de giderek güçleniyor. O da hidayet üzere. Böylece her biri kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hidayette. Ve Allah'ın 6, 7, 8 ve 9. nimetlerin hepsi hidayet. 10. nimet ise o kişinin o güne kadar 1'e 10 hediye alırken Allah-u Teala'dan 1'e 10 ihsan alırken o günden itibaren 1'e 100 nimet alması. Ve bu nimet o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalıp da yerine %7 fazıllar gelip yerleşince ruh birinci gök katına yükseliyor. Buraya kadar 1'e 100. İkinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında 1'e 200. Ruhun böylece her %7 nur birikiminde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması halinde kişinin aldığı nimet 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nimetlerin Allah-u Teala tarafından verilmesi ve devamı söz konusu. 14. basamakta tabiyet, evvela kişinin kalbine iman yazılması sebebiyle onun mümin olmasını sağlıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut aynı oranda tezkiye oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Bu ikinci vazifeydi. Allah'tan irşat makamını sormak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak. Ama ona oraya ulaşmadan evvel zaten o kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Allah'a ulaşmak üzere ruhunun vücudundan ayrıldığı 14. basamakta, irşat makamına tabi olduğu noktada ise yöneldiği hidayete adım attı. Artık hidayetin içinde oldu. Hidayet başladı o kişi için. Yönelmek olayı bitti. Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi men yeşâ'ı yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve kim bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmak için ruhun vücuddan ayrıldığı nokta artık ruhun hidayet üzere oluşu değildir. Hidayetin bizatihi içinde oluşudur. Hidayetin fizik standartlarda başlamasıdır. Ruh için, veç için, nefs için ve irade için hidayet başlamıştır. Kişi hidayet üzere değildir. Hidayetin içindedir. Hidayete adım atmıştır. Hidayete adım attıktan sonraki hedef hidayete ermektir. Ne olacaktır? Nefs 7 kademede tezkiye olacaktır. Nefsin kalbine gelip yerleşen fazıllar nefsin kalbinde bir birikim sağlayacaktır. Fazıllar afetlerin yerini alacak, nefsin kalbinde %7'yi işgal edecektir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece her şeyin en güzeli ulaştığı bir statüde adım adım hedefe güzel, daha güzele, daha güzele gidilecektir. Ulaşacağı bir statüde daha güzele, daha güzele gidilecektir. Nefsi emmare %7 nur birikimi, ruh birinci kata ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde geliyor fazlalar. İman kelimesinin manyetik alanına kapılıp onun çevresinde ona yapışıyorlar. Bir daha da ayrılmaları mümkün değil. Manyetik alan kesintisiz onları kendisine çekiyor. Nefsi levvame, kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, kişi mutmain oluyor, doyuma alışıyor. Allah'ın verdiği, kendisine verdiği neyse, onun kendisine yeterli olduğunu kesin olarak kişi değerlendiriyor. Allah bana daha çok verseydi, belki de azgınlardan olacaktım. Daha az verseydi, belki de isyan edecektim Allah-u Teala'ya diye düşünüyor. Düşüncesinin aslı bu oluyor. Allah bana ne kadar vermişse, o benim için en güzelidir ve bana yeterlidir diyor. Gerçekten de Allah-u Teala bu düşünce yapısına sahip olan insanlara bereketi yoluyla onları mutlaka tatmin eden, doyuran bir nafaka, bir rızık, bir ücret Allah-u Teala o insanlara veriyor. Bundan sonraki kademede kişinin ruhu 5. gök katına ulaşıyor, Allah'tan razı oluyor. 6. gök katına ulaşıyor, Allah ondan razı oluyor. 7. gök katına ulaşıp Allah'a, Allah'ın zatına ulaşıyor. 7. gök katının 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi böylece hidayete eriyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Ruhun Allah'ın zatında yok olması fena makamıdır. Velayetin birinci makamına kişinin ulaşmasıdır. 7 defa nefsin kalbindeki nur birikimi o kişinin hidayete ermesine vesile teşkil ediyor. Ruh hidayete erdi. Ruhun hidayeti tamamlandı. 21. basamak. Bu Allah-u Teala'nın 3. hedef emri. Bütün sahabe, baştan da söylediğimiz gibi, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ne olacaktır? Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Fani olacaktır. Ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Ve ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Böylece o kişi evvap olacaktır, sığınağa sığınmış olan. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi ruhen Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Burası 22. basamak. Velayetin kişi içine giriyor, veli oluyor, Allah'ın evliyası oluyor burada. Üçüncü vazifesini de gerçekleştirmiş oluyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki daha sonra ne olacak? O kişi %61 nura kavuştuğu zaman o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu oluyor. %61 nura ulaştığı zaman Allah ona bir taht ihsan ediyor. Altın bir taht indi ilahide. %71 nurda daha çok zikrediyor kişi. Günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış oluyor kişi. Başlarsa nur mutlaka %71'e ulaşıyor. O zaman kişi zühd sahibi oluyor. Zahit oluyor. Ve zahit olan kişi zikrini günün yarısının ötesine taşırdıktan sonra daha ötelere getirecektir. 81'e ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Böylece dördüncü vazifesi gerçekleşmiştir kişinin. Allah ile olan ilişkileri açısından vazifeler. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bu vazifeyi de gerçekleştirmişlerdir. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bekçilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü vazifelerini de gerçekleştirmişler. Her vazife bir hak doğurur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ilk hakkın sahibi oldular. Zemin kat, birinci kat cennetin sahibi oldular. Mürşitlerine ulaştıkları zaman, tabi oldukları zaman ikinci kat cennetin sahibi oldular. Cennet saadeti, ikinci katın sahibi olmaya hak kazandılar. Allah'a ulaşmayı dileyince, diledikleri zaman birinci kat cennet otomatik olarak onların olur. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı her şey, herkes tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Evvela birinci kat cennet hak edilir, sonra İkinci kat cennet hak edilir. Ne zaman ki kişinin ruhu nefsin %51 tezkiye olmasıyla, temizlenmesiyle Allah'a ulaşır, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buna hak kazanır. Ama o kadar değil. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Böylece bu kişi nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmanın ağır bastığı bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi dünya saadetinin de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51'ine sahip olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu yerde ise nefsinin kalbindeki afetler %81 azalmıştır. Geri kalan %19 afeti de kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde fizik vücudu onları hiç değerlendirmiyor, hesaba katmıyor, umursamıyor, dikkate almıyor ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Burada kişi dördüncü hakka ulaşır. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %81'inin sahibidir. Başladığı zaman ve bulunduğu yerden sonra giderek mutluluk artar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. 81'in de ötesinde afetler yok olacaktır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı ilk merhalede o insan ulul elbab olacaktır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. Devrin imamının, dergahının sırları gösterilir. Ve bu kişi hikmet sahibi olur. Özelliği nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç basıp şartı kazandırmıştır ona. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür edebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olduğu için de zikir ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur ikincisi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanan bir insandır artık o. Ve ehli hüküm olmuştur, hikmet sahibi olmuştur kişi. Bu yedi tane özellikle. Ve sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman o kişiye birinci kat gösterilirse, birinci kattan yedinci kata kadar gösterilecek olan sahanın sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Daimi zikrin sahibi oldukları. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Burası 5. vazifenin yapılmasıyla ulaşılan 5. hak noktası. Kişi 5. kat cenneti hak eder. Dünya saadetinde %100'ü artık onundur. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Bu elbap makamında 1 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 aşamasında 4 mertebe daha müzeyyen olan kişinin nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamının 4. mertebesinde bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştığı noktada bu kişi 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti zaten %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. fıskı, küfrü, isyanı, çeliş gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Altıncı kat cenneti de, dünya saadetinin yüzünü de elde etmişler. Sonra mı? Sonra hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkı taklarının sahibi olan sahabenin azim takvanın sahibi olduklarını, azim mükafatın sahibi olduklarını, ama bir hakkın takvanın sahibi olarak görev yaptıklarını ifade ediyor. Çünkü tabi'in, ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olmuşlar. Böylece sahabenin 7. kat cennetin de sahibi olduğunu görüyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü onların. 7. vazifeye karşılık 7. hak da elde edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar Allah ile olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız dikkate alındı. Öbür taraftan insanlara karşı vazifelerimiz var. İnsanlara en iyi davranışları sergilemek mecburiyetindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamakla mükellefsiniz. Kendinizi insanlara adamakla mükellefsiniz. Bunlar da vazifelerimiz. Karşılığında da Allah'ın sonsuz ihsanları ve nimetleri sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha burada inşallah tamamlandı. Allah-u Teala'nın de bir güzelliği daha beraber yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Ve hak ve vazife adlı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını canı yürekten dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Ve nasrâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ enâmte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta da çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah-u Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah-u Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki sesle devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzillahi ve şeytanı. Ya Rabbi alemin arrahman arrahim maliki yevmi din iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdinas sıratal mustakim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde, bir zikir sohbetinde gene bir aradayız. Gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere, gene mutluluktan bahsetmek üzere, gene Allah'ın bizlere gösterdiği hedeflerden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz gönül gözü, kalp gözü. Evet, bir baş gözümüz var, bir de kalp gözümüz var. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dinsiz olarak başlarlar. Ve Allah Teala bütün insanlara başlangıçta onlar ölülerdir diyor. Onlar kördürler diyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre var insanların. Onlar sağırdırlar diyor. Kulaklarında vakra var insanların. Onlar idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynında iki tür insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Bunlar insanların %90'ından fazlasını teşkil ederler. Bütün devirlerde böyle olmuştur. Dünyanın son devrinde durum farklı olacaktır. İkinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunlar her zaman azınlıktadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar Allah'a ulaşmayı ya dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. O insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet ederse etsin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o insanın kurtuluşu mümkün değildir. Ve Allah Teala o insanı kör, sağır ve dilsiz olarak kabul ediyor. İşte Allah Teala aynı zamanda bu insanları kafir olarak kabul ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları. Şimdi bakıyoruz kafirlerin tarifine. Yunus 6 ve 7. Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde, affedersiniz, 43 ve 44. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun, anlattığın zaman o ahirete, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan ulaşması lazım geldiğine, ulaşacağına inanmayan o insanlarla aranda hicab-ı mestire vardır. Gizli bir perde vardır. Ve onların gözlerinin üzerinde, baş gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Diyor Allah-u Teala. Ve aynı tarifi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o insanları görüyor musun ki onlar hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların kalpleri mühürlüdür. Semî isimli hastaları, işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir örtü vardır diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala kalbin fıkıh etme hastasından bahsediyor. Mühürlü. Gözün insanın görme hastasından bahsediyor. Kişi kör. Görme hastasının üzerinde gışavet isimli bir perde var. Bir engel var. Ve kişinin, Allah-u Teala kişinin işitme hastasından bahsediyor. O işitme hastası da mühürlü. Öyleyse böyle insanların muhtevasını söyledikten sonra Allah-u Teala diyor ki onlar, biz onları onların ilmi üzere, ilim üzere dalalette bırakırız diyor. İnsanların ilmi Allah'a ulaşmayı dilemelerini onlara emretmiyor. O insanlar bu açıdan kör, sağır ve dilsizler. Ve Allah-u Teala onlar ki işitmezler diyor. Onlar ölülerdir. Sen onlara işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Gözler konusunda diyor ki onlar, onların sana baktıklarını görürsün, bakarlar ama görmezler. Onlar kördürler. Senin irşat makamının sahibi olduğunu onlar anlayamazlar. Ve Allah-u Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. Ve o kalplerle fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalpleri olan ama kalpleriyle fıkıh edemeyen insanlar, kulakları olan ama kulaklarıyla duyamayan, kulaklarında vakra olduğu için duyamayan insanlar ve gözleri olan ama o gözleriyle göremeyen insanlar. İşte bu insanlara Allah-u Teala ölüler diyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar ve arkasından, bu tecellinin arkasından evvela o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Ve kişi irşat makamına baktığı zaman onu herhangi bir insandan farklı olarak
3: dizayn etmeye ve onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Sonra

Ve ihmat da bu engelin kaldırılmasıyla o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın koyduğu bir muhteva taşır. Haç el dört Allah-u Teala onların kalplerine ihmat koydu ki diyor, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar ve ondan emin olsunlar diye diyor. Bu insanoğlunun birinci hayata getirilmesi. Burada kalp gözüyle ilişkili bir şey yok. Ama sevgili kardeşlerim, burası beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Kişi dünya hayatında bir ölüyken Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine Allah Teala o kişiyi diriltiyor. Burada Allah Teala'nın Rahim Esma'nın tecellisine dair edersek beş tane ihsanını görüyoruz. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıp kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra gözlerindeki o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişiyi huşu sahibi kılıyor ve o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve onu gören kişi gidiyor mürşidine tabi oluyor ki o noktaya kadar 10 tane ihsan almış oluyor Allah'tan. Mürşidine tabi oluyor. Tabi olunca nefs tezkiyesine başlıyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nur birikimiyle huşu sahibi olduğu zaman da %2 rahmet birikimiyle %2 rahmet 7 kere 7 %49 da fazilet. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Yirmi birinci basamakta kişi. Ruhu Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Bundan sonra bu kişi fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını geçecektir birer birer. Fena makamında ruh Allah'ın zatında yok olacak, Allah'a sarılmış olacak, Allah'a teslim olmuş olacak. Beka makamında Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan edecek. Altın bir taht o kişinin ruhuna indi ilahiler. Züht makamında o kişinin zikri günün yarısını aşacak ve kişi günün yarısından daha fazla zikir yapacak. Yani Kur'an-ı Kerim'deki çok zikir emrini yerine getiren bir kişi olacak. Ve daha sonra bu kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Bu noktadan sonra o kişi zikrini arttırmaya devam edecek ve daimi zikre ulaşacak. İşte kişi ne zaman daimi zikre ulaşırsa mutlaka o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılır. İşte konumuz olan kalp gözü, gönül gözü burada hüküm fermadır. Bir insanın kalp gözü açılırsa ne olur? Kalp kulağı açılırsa ne olur? O kişiyi fizik alemin ötesi de Allah-u Teala tarafından gösterilen bir insan olur.

O kişi kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işiten bir insan olur. Kalp gözü hikmet makamının bir simgesidir. İlmel yakin kademesi 21. basamakta tamamlanmıştır. 22. 23. 24. ve 25. basamakta

Bakar, ilmel yakinle hak aynel yakin arasında bir kesimi gösterir. Bu fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılabilir. Açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz ama irfan sahibi olur. İrfanın temelinde mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı vardır. Arif olmak mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıyla ifade edilen bir müessesedir. Ama hikmet için kalp kulağının ve kalp gözünün açılması yetmez. Hikmetin tahakkuk edebilmesi için, kişinin ehli hikmet olabilmesi için daimi zikrinde sahibi olması gerekir. Öyleyse kalp gözünün 21. basamaktan sonra açılması her an beklenebilir, her an mümkündür. Ne olur kişi kalp gözü açılırsa? Fena makamında, beka makamında, züht makamında, muhsinler makamında bu kişinin gönül gözü, kalp gözü açılırsa ne olur? Açılırsa bu kişi arif olur. İrfan ehli olur. Urf onun sahibi olduğu bir husustur. Allah Teala nehyi anil münker ve emri bil maruftan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki aranızda her zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden ve adaletle hakemlik yapan, adaletle hükmeden bir topluluk bulunsun diyor Allah-u Teala. Maruf, irfanla emretmek. Yani Allah'ın güzelliklerinden, urftan bahsederek kişiyi kurtuluşa davet etmek ve kurtuluşu mümkün kılmak. İşte böyle bir şey için, kişinin irfan sahibi olması için iki işaret gerekli. Kalp gözü açılacak, kalp kulağı açılacak. Yani kalbiyle Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görecek ve kalbindeki gözle Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görecek. Kalbindeki kulakla da kalbindeki görme hassası ve kalbindeki işitme hassası söz konusu. Kalbindeki işitme hassasıyla da Allah'ın söylediklerini duyacak, işitecek. İşte böyle olan insan kalp gözü açık olan birisidir. Kalp gözü Allah-u Teala'nın o kişinin bulunduğu seviye itibariyle önce dünya üzerindeki devrin imamının dergahından başlayarak 7 tane gök katının 7'sini de adım adım kuluna gösterdiği ve kişi ve hakkın takvaya ulaşınca Allah'ın zatının da ona göründüğü bir hüviyet kazanır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve benim bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle
kalbimizdeki basiret hastasıyla, basar hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol, bu sırat-ı müstakim, bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Allah'ın görülmesi söz konusu. Allah Teala Allah'ın katında Allah'a şehadet eden diyor. Kalp gözüyle görmek söz konusu. Allah Teala buyuruyor, biz onlara afakta da enfüste de ayetlerimizi göstereceğiz. Afakta dışta demek, baş gözüyle görmek. Enfüste işte demek, kalp gözüyle Allah'ın ayetlerini görmek, hissetmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala diyor ki Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde İnnellezine tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkürü feizâhum mübsirûn. Muhakkak ki onlar takva sahipleridir. Şeytanın vesvesesine muhatap olunca Allah'ı zikrederler. Onlar o zaman görürler. Kalp gözleriyle görürler diyor. Bütün insanların kalp gözü mutlaka Allah'ı zikrettiği zaman açılır. Allah'ın zikri kalp gözünün açılmasında temel faktörü oluşturur. Öyleyse bu yolun sonu nereye ulaşır? Bu yolun sonunda Allah'ın zatı da görünür. Allah'ın katında kişi Allah'ın zatının müşahedesine ulaşır. Allah'ın zatını görür. Allah'ın zatını gördüğü zaman da Allah'ın bir insan olmadığını, boyutlarının insanlar gibi üç boyutlu olmadığını görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah, her şeye kadirdir. Öyleyse kalp gözünüzü açar, size evvela zemin katı gösterir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Sonra birinci kattan başlayarak 7 tane gök katını gösterir. 7. katın son alemine kadar İhlas makamındasınız. Kalbinizde daha 4 mertebe yüzeyin olma söz konusu olacak. Salah makamının 4 mertebesini aşacaksınız. Ondan sonra ancak iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geleceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, Allah iradenizi kendi iradesine bağladığı zaman bir yeni olay başlayacak sizin için. Rabbinizi de göreceksiniz. Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretlerinin miracında diyor ki kalbi gördüklerini, yani ruhunun baş gözüyle gördüklerini kalbi, nefsinin kalbi tekzip etmedi diyor. Allah'ı
gördüğünü söylüyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah-u Teala'nın görme müessesesi bir baş gözüyledir. İnsanoğlunun bu dünyaya geldikten sonra ölü kabul edildiği bir devre var. Allah'a ulaşmayı dilemediği devre. Ne zaman Allah'a ulaşırsa o zaman Allah-u Teala baş gözünü açıyor. Kişinin baş gözü irşat makamını görmeye başlıyor. Bu ölümden diriliş. Ama bu kişi aslında Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu fizik alemin ötesi için gene kör, sağır ve dilsiz. Yapısı fizik alemin ötesine açık değil, kapalı. Böyle bir insan Allah'a göre gene ölü. Ne zaman diriliyor? Ne zaman Allah-u Teala onun kalp yüzünü ve kalp kulağını açarsa diriliyor. İşte bu diriliş bazen 22, 23, 24 veya 25. basamaklarda açılıyor ki kişi henüz hikmete ulaşmamıştır ama irfan ehli olmuştur. Örfün sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim nefsine arif olursa, yani nefsinin mahiyetini tanırsa, nefsinin kalp gözü açıldığı zaman o kalp gözüyle görmeye başlarsa, men arefe nefsihi ve arefe rabbihi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur. Neticede o kişi nefsinin kalp gözüyle Allah'ı da görüyor, Rabbine de arif oluyor. İşte bu kalp gözünün açıldığının kesin işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala demek oluyor ki bir kalp gözü vermiş bizlere. Kalbimizdeki gözle görüyoruz. Allah Teala diyor ki baş gözleri kör olmaz. Kalp gözleri kör olur. Öyleyse kalp gözleriyle görme olayı kişinin hangi kademede olduğuna bakmaz. Yalnız bunun garanti edildiği bir yer vardır. Muktesefak olarak verildiği bir yer vardır. O daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan kişinin bilindiği gibi 7 özelliği var. 1- O kişi daimi zikrin sahibi. 2- Bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuş, yerine faziletler almış. 3- Kalp gözü açılmış. 4- Kalp kulağı açılmış. Bunlar 4 temel şartı hikmet ehlinin. 4 temel şartı. Ama bu 4 temel şart 3 tane vasıf şartı oluşturuyor. O kişi, hikmet ehli olan kişi, aynel yakındaki kişi, 1- ehli tezekkürdür. 2- ehli hayırdır. 3- ehli hükümdür. Yani hikmet ehlidir. Ehli hikmet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmet müessesesi
kalp yüzünü mutlak olarak içerir. Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalp yüzü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah-u Teala ona önce zemin katın sırlarını gösterir. Ulul Elbab makamı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterir. İhlas makamı ve salah makamının beşinci kademesinde de zatını gösterir. Salah makamı iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse kalp gözü için de ufuklar var. Başlangıçta da söylediğimiz gibi kişi ulul elbab noktasına ulaşıncaya kadar sadece kalp gözü açılmıştır. Eğer Allah-u Teala daha evvel açmışsa açılmıştır. İrfan ehli olmuştur. Ama Allah-u Teala ona gök katlarını ve zemin katın sırrını henüz göstermiyor. Ona dilediği her şeyi gösteriyor. Ama bunlar, yani zemin kattaki devrin imamının dergahının gösterilmesi, hikmet ehlinin standartları, hudutları içinde. Ne zaman hikmet ehli olursanız, o zaman Allah-u Teala size çok şeyler gösterecektir. Ulul Elbab makamının işareti barizdir. Sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman gök katları gösterilmeye başlarsa, bilin ki siz Ulul Elbab makamını açtınız, İhlas makamındasınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları gösterir Allah-u Teala. Birinci katta sadece açıkta secde edilen mahal gösterilir. Örtülü bir yerde değilsiniz. Açıktaki seccadelerin üzerinde secde ediyorsunuz sizinle beraber herkes. İkinci katta su arılma havuzlarını gösterir. Şeffaf havuzlar 2 metre 20 santim hatta 2,5 metre yüksekliğinde, içerisi sarımsı renkte şeffaf bir sıvı ile dolu. Sevgili kardeşlerim, bu havuzların içinde sıvı olduğu halde atlas elbiselerle oraya giren ruhların elbiseleri hiçbir şekilde ıslanmıyor. Ve başlarının 20 santim, 30 santim yukarısına kadar da belki daha da fazla, çünkü insanların boyları kısa oluyor, uzun oluyor. Ama 2 metre 20 santim yüksekliğindeki yaklaşık ifadeler bunlar hep. O sıvının ne kadar altındaysanız o kadar boş yer, o kadar siz olmayan kesim kalıyor. Ama kişi orada, ruh hiç sıkıntı çekmeden duruyor. Çünkü ruhun nefes almak gibi bir problemi yok. İkinci katta su varılma havuzları gösterilir. İkinci katta yedinci kata çıkabilecek olanların bekleme kesimi gösterilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki kattaki secdeler gösterilir. Üçüncü katta bunu gördükten sonra dördüncü kata çıkmak üzere orası terk edilir. Mehenk menfezine ulaşılır. Mehenk menfezi bir silindir, geçit. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılan sonsuz uzunlukta bir madeni görüntüde olan bir silindir, içi boş. Oraya giren hızla yukarıya doğru hareket ediyor, sonsuz hızla.
bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarının altında. Ama kimsenin başı kimsenin ayağına değmez. Hızlar eşit hızdır ve mesafeler aynen korunur. Sonra dördüncü kata ulaşma, Beytül Makdes'in önünde sıra olma, sonra uçarak oradan içeriye girerek secde etme. Sonra beşinci katta secde, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslında secde. Yine giriş kapıdan, çıkış kubbeden. Kubbe aynen duruyor. Kubbede bir kapı yok çıkmanız için. Ama kubbenin içinden geçerek yükseliyorsunuz. Yani oradaki duvar bir şey ifade etmiyor. Çıkarken ruh kendisini o standartlarda tanzim ediyor. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi yapılıyor. 1,5 metreden biraz daha belki geniş olan bir buz kalıbını andıran, 4 metre yükseklikte bulunan, yatay bir şekilde hiçbir yere bağlamadan duran bir nur oradan devamlı nur veriyor. Bu nur, ulaşan nur, o ruhların yüzlerini ve ellerini, dışarıda kalan yerlerini çatlatıyor. Bu çatlaklık sonradan tamir ediliyor aletler kullanılarak ve kişinin çatlak, ruhun çatlak kesimleri normale döndüğünde oradan altıncı kattan tekrar aşağı inmesi söz konusu oluyor çatladıktan sonra. Altıncı katta bu sıbkatullah olma mahallinde bir kişinin yüzü ve elleri çatlamazsa bir ruhun, onun fetih günü gelmiştir. Ona boşlukta hilat giydirilir ve eline fetih kılıcı verilir. Eğri bir kılıç. Ve bu kılıcı yukarı kaldırarak eyyüzü besmeyle kişi kubbeden yukarı çıkar. Bütün bunlar kalp gözünüzle size gösterilecektir. Ait olan, ait olması gereken makamlara ulaştığınız zaman. Ve Allah Teala 7. katın altın giriş kapısını gösterecektir. Bu kapı devrin imamının dergahındaki Sırat-ı Müstakim'in girişinin aynıdır, kapı kesimi. Yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde bir altın kapı üzeri 30-40 santim büyüklüğünde baklava dilimleri şeklinde çizgili. Çizgiler boyayla değil, dövmeyle vücuda getirilmiş. Kapı tokmağı, kapı eli gibi bir şey yok. Tek kanatlı. Yedinci katın girişinde de, yani Sırat-ı Müstakim'den çıkışta da tıpkı böyle bir kapı vardır. Devrin imamının dergahındaki kapı Sırat-ı Müstakim'in, daha doğrusu Tarik-i Müstakim'in girişidir. Altın kapı Tarik-i Müstakim diye ayrı bir isim alan, 7 tane gök katını aşan Sırat-ı Müstakim'in ikinci seviyeli.
yedinci katın girişi de aynı kapıyı muhtevi. Ama bu kapının devrin imamının dergahındaki kapıdan bir farkı var. Burada kapının kapı biraz yerden yüksek. Altında 7 tane mermer merdiven var. Üstünde de bir sağanak. İki taraftan trabzanlar uzanıyor. Ve bu iki trabzanı birbirine bağlayan 5. merdivende 7 tane merdiven söz konusu. 5. merdivende sağdan sola uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir. 2 metre yaklaşık genişliğindeki bir sahada 7 tane bakla, yani her bir bakla 30 santim filan büyüklüğünde ve merdivenin bir trabzanından ötekisine uzanıyor. Yani yolu kapatmış durumda. Evliya namzede olan kişi elindeki kılıçla o altın zincire sadece bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye bölünüyor. Oradan 7. katın fetih kapısından içeri giriliyor. Bir salona ulaşıyorsunuz. Ama salondan hiçbir yere geçiş yok. Ondan sonra tavandan yükseliyorsunuz. Tavan açılmıyor, kapısı falan yok. Tavanın içinden geçiyorsunuz. Nasıl? Daha evvel kubbelerden çıkıyorsa ruhlar yukarıya, burada da aynı olay var. Kapı filan yok. Tavandan yükselerek çıkıyorsunuz. Tavan gene eski hüviyetini koruyor. Ulaştığınız yer zikir hücreleri. Affedersiniz. Ulaştığınız yer kader hücreleri. Sol tarafınız geçmişiniz. Oraya ulaştığınız an sol tarafınızda bir duvar göreceksiniz. Sıvası olmayan normal taşların, gayrimuntazam taşların üst üste konulmasıyla oluşan bir duvar. Ve zamanın o noktasındasınız. Geçmişiniz de kader hücreleri ama bulunduğunuz zeminin altında onlar görünmüyor. Sağa döndüğünüz zaman geleceğiniz var. O saniyeden itibaren olan geleceğiniz. Altıgen kader hücreleri, bir hücrenin kapısı ya da altıgen boyutu 70 santim veya 80 santim büyüklüğünde. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ihata ediyor ve onların üzerinden uçarak geçiyorsunuz. Beyazımsı sarı bir renk. Bal petiklerinin her tarafı kaptığınızı görüyorsunuz ama siz sadece kendi kader hücrelerinizin üzerinden uçabiliyorsunuz. Bütün bunlar kalp yüzünüzde göreceğiniz şeyler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördükçe Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah kalp yüzünüzü açtı, sizi o makamlara getirdi ve onları gösteriyor. 7. gök katının 2. alemi Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitabın boşlukta durduğunu göreceksiniz. Son sayfası açık. Altında kocaman bir kürsü. Kürsüde devrin imamı oturuyor. Etrafında da 60 kişilik bir öğrenci kesimi var. Orada
ümmül kitap hakkında bilgi ediniyorlar.

bütün ruhlar mutlaka bu eğitimden geçerler. Kader hocalarını görürler. Arkadan Ümmü Kitap'ta bu eğitimi görürler. Sonra Kudret Denizi'ni geçerler. Sonra Makam-ı Mahmud'u görürler. Sonra Divan-ı Salihini görürler. Sonra zikir hücrelerini görürler. Her biri ayrı bir özellik taşıyor. Ve böyle bir dizaynda zikir hücrelerindeki zikir sürecini tamamlayan kişinin ruhu oradan ayrılıyor, Sedret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sedret-i Münteha'ya gelince de oradan yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü Allah-u Teala tarafından size verilen muhteşem bir nimettir. Bu nimetin kadrini bilin. Allah'ın insana fizik ötesi özellikler verdiğinin en güzel göstergesi kalp gözüdür. Onunla görürsünüz. Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri doyulmaz zevkler olarak size sunduğunu o zaman anlarsınız. Birçok insana ibadetler bir angarya gibi gelir. Neden namaz kılacakmışım? Neden oruç tutacakmışım? Neden zikir yapacakmışım? Neden Allah beni ibadetlere icbar ediyor, mecbur bırakıyor? Hayır sevgili kardeşlerim, mecbur bırakmıyor. Allah Teala sizi zora koşmuyor. Tam aksine yaşayabilseydiniz, namazın, orucun, zikrin ne kadar büyük zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı hiçbir devrede sizi üzmek, sıkıntıya sokmak, sizi mutsuz etmek değildir. Onun muradı bunun güzellik olduğunu idrak etmeniz ve Allah'ın bütün nimetlerinin sadece sizin mutluluğunuz için var olduğunu anlamanızdır. Allah'ın muradı sadece bu kadar. Her halükarda, bütün sahalarda Allah sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ama sizi serbest iradeyle yaratmış. Sizin iradenizle kararlar vermeniz gerekiyor. Ya mutluluğa doğru yelken açacaksınız, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın yolunda olacaksınız ya da böyle yapmayacaksınız. Şeytanın elinde bir oyuncak olacaksınız ve bunu devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere Allah'ın sunduklarına dikkatle bakın. Tek bir maksadı var. Sizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmak. Düşünün ki gecenin bir saatinde, gece 2, 3, siz uyumuyorsunuz. Seccadenin üzerindesiniz. Allah Teala önünüze bütün kainatı açmış. Gözleriniz kapalı ama görüyorsunuz. Sırları birer birer önünüzde açılıyor. Başkalarının bilmediği, görmediği şeyler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar Allah'ın güzellikleri değil mi? Kainatın bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını biliyor muydunuz? Hala bizim sevgili alimlerimiz kainatı
küresel bir sistem olarak düşünürler. Tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra dereler sarı gibi, kahverengiyle sarı arası kirli bir renkte akarlar ya, sarıya daha yakın bir renk. İşte o renkte kainat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size çok şeyler öğretecektir. İşte gönül gözü dediğimiz zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde kalp gözüyle ilişkili olarak şunları söylüyor. Ve izâ lem tetihim bi ayetin kâlûlev leştebeytaha kul innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min rabbi. Hâzâ besâirim min rabbikum ve hüden erâmetun li kavmin yûminûn. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sana, sen kendinden o ayeti hazırlayıp toplasaydın ya derler. Yani ayetleri senin söylediğini ima etmek isterler diyor Allah Teala. De ki ben ancak Rabbimden vahyoluna uyarım. Bunlar Rabbinizden gelen basiretlerdir. Kalp yüzünün görebildikleridir diyor Allah Teala. Kalp yüzünün görme hassasının adı basar. Bazen başka bir içinde kullandığı oluyor Allah Teala'nın. Mümin olan bir kavim için bunlar hidayettir diyor Allah Teala ve rahmettir diyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesinde. Allah Teala En'am suresinin 50. ayet-i kerimesinde kul la ekulu lekum indi hazainullah. Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve la alemül gayb, gayb alemini de bilmem. Gaybı da bilmem. Ve la ekulu lekum inni melek. Size melek olduğumu da söylemiyorum. İn ettebu illa ma yuha iley. Ben sadece bana vahyolunanı uyarım. Kul hel yestebil ama vel basir. Hiç ama ile gören, körle gören bir olur mu? Görenle görmeyen bir olur mu? Efelate tefekkürün. Hiç düşünmüyor musunuz? Öyleyse sahabenin henüz kalp gözü falan açılmamış durumda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki görenle görmeyen bir olur mu? Yani ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Allah bana sizin kalp gözüyle göremediğiniz şeyleri, kalp gözünüz kapalı olduğu için bana gösteriyor diyor. La En'am suresinin 103. ayet-i kerimesi La tüdrükül ebsar ve hüve yüdrükül ebsar. Allah'ı kalp görüşü Allah'ı görür ama idrak edemez. Fakat o bütün görüşleri idrak eder. Ve huve latifil habir. O her şeyden haberdardır ve latiftir. En'am suresinin 104. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki kad ca'akum besairu min rabbikum femen ebsara feli nefsi. Ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz. Size Rabbinizden görüş gelmiştir. Basiret gelmiştir. Artık kim görürse kendi lehine, kim de görmezse kendi aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz değilim. Allah Teala kalp gözü açtıklarına bu açtığı kalp gözünü
bir mükafat olarak veriyor. Enfüste de, afakta da ben göstereceğim diyor kullarıma. Afakta baş gözünün görebildikleri, enfüste kalp gözünün görebildikleri var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü, gönül gözü isimli konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha. Me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hamdülillahi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş. Farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama
muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud, vakterip diyor Allah-u Teala. Secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de Zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala Zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine doğrult ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrultur. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a

görüyoruz ki Allah Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, Hanif dininin. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dilemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder. Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır. Ama kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler

zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala size 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Vezkür ismi Rabbike ve tebetil ilahi tebtila" buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra
din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutturulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikirde farz.
sevgili kardeşlerim. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala, namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif, kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muvacihesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır.
bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunların nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok, bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde zikir asli ibadetimizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmete fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır, cennete ulaştırır. Zikir, iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz, size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti, idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah Teala Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu.
nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah Teala göğsümüzden kalbimize
Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fal o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve
kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre, yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikrediyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz. Ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz-i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz.
kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamın ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak dört enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın dört grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet fazl ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün, fazılları da

Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. Yaşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuz içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devamayı ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha, fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainne tü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. Ellezine amenu ve tatmainnil kulubehum. Ela bi zikrullahi tatmainnil kulub. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain

olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlerde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rad 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime, radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu? 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme, size zorla bir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla
Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için insan, bütün insanlar başlangıçta Allah Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem, oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor, %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah Teala'ya kul oluyor ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesiri altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde
kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa, nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evvap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِذَا اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine, Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zikrini
günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar daimi zikre ulaşan bir kişinin. Daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin. Ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı mekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zinvani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli, bir zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi
Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah Teala ulul elbab adını veriyor ve diyor ki li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden. Yezkürallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbâb kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-elbab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman ulu'l-elbab makamını aşar, ihlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru İlla liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil.
kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak İradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu müessese onları irşada irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.
Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resuller var. O resullerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bendetmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem, Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun.
baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekine sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine
rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmemiz lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil. Bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, İşte salavat, bunlar nefs tezkiyesini
yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin dediği söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? O günlere bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bizden söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavatı duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi
ruhumuzun kalbiyle işitilir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen, ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfının mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlar. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz Allah'a ulaşmasıdır.

özellikle kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'ı tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gelir, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz katta şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu mescidin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çift heceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabi şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğimiz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse

Beş vakit namazı üç vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa beş vakit değil, yedi vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinin de ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe günde beş vakit değil, yedi vakit namaz kılıyorlardı. Beş vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi iki günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil, zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayeti kerimesi. Allah Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da zikrullah. Şimdi üç tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptiyle. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızda pek yapmaz, ona pek gerek de yok. Allah Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun, ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin tav'an, ister istemeyerek girin kerhen, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tav'an geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin.
Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınızı, kulak vereceksiniz. Tabi size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesi olacak. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak. Ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte
Böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fal nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazlını getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinde nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya diyor ki: "Ve ma uberriu nefsi inne nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi." Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor: "Fela upsumu bin nefsi levvameti." O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7 ile nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7 ile nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems Suresi 8. ayet-i kerime: "Fe elhamaha
hücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahyolunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlar zaten insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri, hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edemeyecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci yüzdeyli birikimde nefsi emmareyi, ikinci yüzdeyli birikimde nefsi levamiyi, üçüncü yüzdeyli birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini teslim ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse
bu mübnezre meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz gece 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıdret-i müntehaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yokluk da Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah-u Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu hüsnül me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder yedi kere yedi. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kulluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu.
biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nasibidur abiküm ellezi halekaküm lealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi eyyette ona dön. Allah-u Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Mesela kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Biraz sadece abi.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ya Rahman, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab, emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim yine Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu'yla yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
1: Allah!
0: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki, biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde: ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki, Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek, ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün, ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. Hiç de dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı zabıtada, belediyede, araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri, sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel mustakim. Bizi sırat-ı mustakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı mustakimine ulaşmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı mustakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık ediyor. Sıratellezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşid artık o nimetleri mürşit kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insan

diyor Allah Teala ve Fatiha'yı böyle okuyor. Yani talayette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Talayette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalayetler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. İnsanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi. İkisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların
huşuya

ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşemle Rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amene olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amene olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestüreyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim,
Sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesturesi alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ihtidiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek
Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah'tan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak.
Hazreti Nece yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden, emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor, bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürkse diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları
Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha, gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak izni çıktır. Hadi bakalım dersiniz, madem öyle, Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı
cennet saadetine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz, her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir, ama sizin bildiği halde, gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala'nın izninde bütün insanlar için mutluluk her zaman söz konusudur. Allah bütün insanları mutlu olsun diye yaratmış. İşte bu mutlu olacak olan insanların hepsi bir belli hedefe yöneliktir. Bunlardan bir kısmı Allah Teala tarafından öğretimle vazifelenir. Bu vazifelenen insanlar Allah Teala'nın kendilerine vahyettikleridir. Vahiy müessesesi Allah Teala tarafından sadece peygamberler için değil, her yerde kullanılmaktadır. Ama peygamberlere olan yüksek saygısı sebebiyle Allah Teala'nın evliyasının bir kısmı Allah evliyalara ilham verir, peygamberlere vahyeder diye bir saygı ayrımı yapmışlar. Ama Allah Teala böyle bir ayrım yapmıyor. Şimdi böyle bir saygının bulunduğu standartlarda insanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Öyle bir sonuç olmuş ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, kanun haline gelmiş. İnsanlar böyle bir şeyi uydurmuşlar. Belki saygının gereği hürmet ederiz ama Kur'an-ı Kerim'e uymadığı da bir vaka. Öyleyse her şeyden evvel biz şunun bilinmesini isteriz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların söylediği her zaman Allah'ın söylediğinden sonra gelir. Öyleyse hiç kimse bize insanların söylediğini Allah'ın söylediğinden daha önce takdim edemez. Sen bunu kabul et, Allah'ın söylediğini boş ver diyemez. Dedikleri zaman bizim görevimizin Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu herkese ispat etmek olduğunu söyleriz. Ve şimdi de öyle söylüyoruz. Bu tamamen yanlış bir ibadettir. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerinden başkasına vahyetmez şeklinde bir ifade Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Öyleyse her şeyden evvel bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Allah diyor, yere vahyetti diyor. Zilzal suresinde Allah yere vahyetti diyor. Allah göklere vahyetti diyor. Yerler ve gökler bunlar insan değil. İnsan ki kainatta yaratılmış olan en üstün varlık ve insanlar idare ediyorlar. Onların da sadece peygamber olanlarına Allah vahyeder. Geri kalan insanlara vahyetmez. Allah Teala diyor ki Allah göklere vahyeder, yerlere vahyeder. Yetmez. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah arıya vahyetti diyor. Arı, bir böcek. Allah Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, bir böceğe, arıya, arı atlı böceğe, şu bal yapan meşhur hayvana vahyettiğini söylüyor. Kullandığı kelime aynen bu, vahiy. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Burada Allah'ın hiçbir peygamberle konuşması olmamıştır illa vahyine demiyor. Beşer kelimesini kullanmış. İnsanlar. Ve Allah'ın bu ifadelerine rağmen onlar gene diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder. Peki Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Sen o sepeti Nil Nehri'ne bırak diye. Hazreti Musa'nın annesinin bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyettim diyor. Hazreti İsa'nın annesine Allah Teala vahyediyor. Hazreti Meryem'in bir peygamber olduğunu iddia edebilir misiniz? Ya Hazreti İsa'nın havarilerine? Biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor Allah Teala. Yoksa havarilerin hepsini toptan peygamber mi ilan ettiniz? Öyleyse sizin söyledikleriniz görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ters düşüyorsunuz. Şunu hiç unutmayın. Hazreti Ömer
sahabenin o güne kadar yazı olarak yazdığı ne varsa hepsini diyor getirin evinizden şu meydanı yığın. Getiriyorlar, yığıyorlar. Şimdi diyor bütün Kur'an'ları getirin evinizden gene bu meydana yığın. Bir öbek Kur'an-ı Kerim bir tarafta, bir öbek de insanların yazdığı, sahabenin yazdığı kitaplar. Hazreti Ömer diyor ki bu iki kümeyi görüyor musunuz diyor ey sahabe. Bunlardan bir tanesini yakmak mecburiyetindeyiz şimdi diyor. Şimdi bana söyleyin diyor bakalım. Bu sizin yazdığınız kitaplar mı daha kıymetli yoksa Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim mi? Eğer bana derseniz ki bizim yazdığımız kitaplar daha kıymetli Kur'an-ı Kerim yakacağım. Bütün Kur'an-ı Kerimleri yakacağım şimdi huzurunuzda. Eğer bana derseniz ki Kur'an-ı Kerim daha kıymetli o zaman sizin yazdığınız bütün yazıları yakacağım. Bütün sahabe Kur'an-ı Kerim'in daha kıymetli olduğunu söyleyerek bütün yazıların yakılmasına karar veriyorlar. Ve hepsi yakılıyor. Niçin yapmış Hazreti Ömer bunu? Cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alalım. Diyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiç hadisim Kur'an-ı Kerim'e ters olamaz. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yaşarım. Allah bana sadece Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Bugün Kur'an-ı Kerim'e ters yüzlerce belki binlerce hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Öyleyse elimizdeki en sağlam ölçü hatta yegane ölçü aslında sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki tane ayet bulmanız mümkün değildir. O Allah'ın yapısıdır. Allah onu Allahça indirmiştir. Allahça indirmiş, Allahça ifade etmiştir. Ve onu öğrenin. Söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemesi için azami gayreti sarf edin. Öyleyse Allah-u Teala bu söylediklerimizi söylüyorsa demek ki Allah-u Teala peygamberlere vahyettiği gibi peygamber olmayan insanlara da vahyediyor. Tekrar edeyim. Ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir. Allah Teala'nın bunlara vahyettiği, ayrıca bütün insanlara, insanlarla olan konuşmasını vahyin dışında yapmadığı kesinlik kazanıyor. Allah Teala bu söylediği muhtevayla hepimize ders veriyor. Diyor ki sakın ola ki kendinizi sakının ki benim söylediklerime ters düşen şeyler söylemeyin ve yazmayın. İşte bu muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın iki tarzda bir yaklaşımı olur insanlara. Bir tanesinin adı ilhamdır. İlham hiçbir zaman karşılıklı konuşma değildir, mahare değildir. Bir şair şiirini yazarken bir de bakarsınız ilham aldım der, gerçekten başka insanların yazamayacağı güzellikte bir şey yazar oluyor. Bu bir ilhamdır. O anda Allah-u Teala onun kalbine o güzel şeyleri söylemiştir. Allah'tan aldığı bu ilhamla o şiiri yazmıştır kişi. Bitti. Allah-u Teala onunla karşılıklı konuşmamıştır. O Allah-u Teala bir şeyler söyleyip de cevabını almamıştır. Sadece bir şiirin oluşması sırasında Allah-u Teala ona, onun kalbine ilham vermiştir. Bunun adı ilham. Herkes ilham alabilir. Ama Allah-u Teala ile konuşma meselesi vahiy olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala'nın sadece peygamberlerle değil, peygamber olmayanlarla da karşılıklı konuştuğunu görüyoruz. İşte bu karşılıklı konuşmanın her zaman cereyan ettiğini ve hatta Allah-u Teala'nın o insanlara bu söylediklerinin yazılmasını emrettiğini görüyoruz. Yunus diyor ki bu yazdıklarımı Allah bana yazdırdı diyor.
Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'la konuştum. Allah'ın söylediklerinde işte size bu kitapta yazmam emrolundu. Ben de size bunları yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri ben bütün bu bilgileri Allah'tan alıp buraya koydum işte diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Allah-u Teala'nın kendisine söylediklerini yazdığını ve marifetnameyi vücuda getirdiğini söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Allah-u Teala'nın kendisine mesnevi yazdırdığını söylüyor. Bu kitap bana Allah katından yazdırıldı diyor. Önünden arkasından hiçbir batıl bu kitaba yaklaşamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri ben bu kitabı, bu kitaptaki esasları Allah'tan öğrendim diyor. Bütün insanlar bunları rahat rahat söylüyorlar. Aldıkları şeyin vahiy olduğu ortaya çıkıyor. Ama insanlar diyorlar ki hayır, Allah kimseyle konuşmaz. Bu güneşin ışığın var olduğunu bilerek hayır, ortalık karanlıktır demeye benzer. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde kullarına, insanlara vahyettiğini söylüyor. Onlar diyorlar ki Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Neden öyle söylüyorlar? Asırlar boyunca kitaplar yazılmış. O yazılan kitaplar yakılmamış. Hep devam etmiş. Her nesil kendisinin evvelgilerini doğrup etmiş. O doğrulara ilaveten kendisinden de bir şeyler ilave etmiş. İşte bu ilave edilenler 14 asır boyunca Kur'an'dan bu tarafını konuşuyorum. 14 asır boyunca hep öteleri, diğerlerine ilave edilmiş, edilmiş, edilmiş ve o ilavelerin arasında yanlışlar birer birer yerleşmiş. Sonraki nesiller yanlışları doğru olarak kabul etmişler. Ve Kur'an'a bakıp İslam'ı öğretmek ve öğrenmek, İslam'ı öğrenmek ve öğretmek unutulmuş. Kitaplardan İslam öğretilir hale gelmiş. Hatta öylesine gelmiş ki insanlar şöyle şeyler olmuşlar. Sakın Kur'an-ı Kerim'e bakıp onu tefsir etmeye yeltenmeyin. Maazallah kafir olursunuz. Biz de Allah-u Teala bize bu emri verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim konusunda açıklamalar yapmaya başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Bize kafir olacağımız telkin edildi. Ama hamdolsun ki bunu söyleyenlerin bir içinde oldukları ortaya çıktı. Neden? Bunu söyleyenler kimler? Mürşidlerine ulaşamamış olan insanlar. Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız güne kadar dalalettesiniz diyor. Öyleyse Allah'ın doğrularını yerli yerine oturtalım. Bu doğrular Allah'ın bütün insanlara, eğer o insanlarla konuşması varsa bunun sadece vahiy şeklinde olduğunu söylüyor. Ve bizim kitabımızın diğerlerinden farklı oluşu, yani sohbet kitabı olan bizim kitabımızın, Allah-u Teala'nın bize yazdığı kitabın diğerlerinden farklı oluşu, bu kitapta surelerin ve ayetlerin bulunması. Biliyorsunuz ki sureler ayetlerden oluşuyor. O zaman Allah-u Teala yeniden bir iddia, peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İndirir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim sen onlara o kişiden bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik de o şeytana uyup kavimlerden olmuştu. Bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına ayet indirmesini, şeytana uyacak olan birisine bile Allah-u Teala ayetlerini veriyor, indiriyor. Öyleyse söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e uygun olması asıldır. O kitabımız başkalarının eline geçtiği zaman, ki Allah-u Teala baştan o konuda kesin bir şey söylemişti, bu açıklanmayacak diye. Bu insanlar ellerine geçen bu kitap sebebiyle birçok yalanı ard arda sıraladılar. Diyanet İşleri'nin yüksek kuruluna bizim kitabı vermişler. Onlara tam 28 tane yanlış bulduklarını söylüyorlar ve diyorlar ki bu 28 tane konu var ya, bunları yazan diyorlar ya mutlaka delidir ya da Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın bütün esaslarına aykırı şeyler söylüyor. Sonra da biz naçizane orada geçen
onların özellikle işaret ettiği 28 tane konumun her birisinin Kur'an ayetleriyle ispatını yaptık. İbret için onlara da gönderdik. Hiçbirisi bu konuda bir tek itirazı yapamadı. Bugüne kadar hiç kimse karşımıza çıkıp da bizimle Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in esasları konusunda bir konuşma yapma cesaretini gösteremedi. İnsanlar sadece yalan söylüyorlar ve yaptıkları yanlışların başkaları tarafından öğrenilmesinin endişesini taşıyorlar. Oysa ki eğer yanlışsa düzeltilmesi gerekmez mi? Eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdiyse bu insanların yoksa şüphesi mi var ondan? Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsanız zaten bizim size sözümüz yok. Biz Kur'an-ı Kerim'e inananlara hitap ederiz. Eğer siz de inanıyorsanız o zaman hatalarınızı düzeltmekle mükellefsiniz. Bu sizin asli görevinizdir. Öğretim mevkiinde olanların hepsine sesleniyorum. Vahiy Allah-u Teala'nın bütün insanlarla konuşmalarına denir Kur'an-ı Kerim'de ve Allah-u Teala peygamberlere vahyederim, başkalarına sadece ilham veririm. Hiçbir yerde bunu söylemiyor. Allah-u Teala bütün insanlarla olan konuşmanın vahiy şeklinde cereyan ettiğini söylüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bir tarafa bırakıp da kitaplardan ahkam kesmeyin. İnsanlara Allah'ın doğruları dururken yanlışları öğretmeye kalkmayın. Ve sadece bu konuda değil, yüzlerce konudaki hataların sebebiyle milyonlarca insanı cehenneme göndermekle meşgulsünüz. Göreviniz insanları cehenneme göndermek değil, cehenneme gidecek olanları cennete yönlendirmek. Ama bizim ülkemizde öyle bir din eğitimi tahakkuk ettirmişsiniz ki ne öğreten cehennemden kurtulabilir ne de öğrettiği insanlar. Her safayı yanlış öğretiyorsunuz. Ve dinin temellerini yok etmişsiniz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel mefhumları 14 asırda yok eden iblisin oyuncağı olmuşsunuz. Ve bugün insanlara öğrettiğiniz din bilgisiyle ne sizler kurtulabilirsiniz din adamları olarak ne de o öğrettiğiniz zavallı insanlar. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeyin sadece doğrusunu söyler. Ve bizim için de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah'ın bir Resulüne hiçbir ayet indirmesi mümkün değildir ki Allah'ın müsaadesiyle olmasın. Eğer zahmet olmazsa şu elinizdeki Risalet Nurları'nın birinci sayfasına bir göz atın bakalım. Orada iki tane birinci sayfa göreceksiniz. Kapak sayfası. Birinde bir iznillahi teala indirilmiştir diyor. İkincisinde de Allah'ın izniyle indirilmiştir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir peygamber olmayan Resulüne indirdiği ayet söz konusu değildir ki Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Arkasından diyor ki her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeriat kitaplarına dikkat edin. Bunlar sadece peygamberlere indirilir. Ve son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Kıyamete kadar da o şeriat hükümleri geçerli olacaktır. Allah'ın bize yazdırdığı sohbet kitabı, size söylediğim Mevlana Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı gibi, Yunus'a yazdırdığı gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Said Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi bir sohbet kitabıdır. İçinde şeriatla alakalı hiçbir konu mevcut değildir. Sadece Allah-u Teala'nın açıklamaları söz konusu. Öyleyse eğer insanlar 14 asır sonra dinde insanları kurtaracak olan bütün konuları yok etmişlerse elbette Allah-u Teala bu konularda açıklama yapacak olan birisini vazifelendirecekti. Başka bir şey aklınıza geliyor mu? İnsanları
cennet saatine ulaşacak olan bütün hususlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel esaslar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, bütün sahabe bunları biliyor ve uygulamışsa, uygulayarak, bu temel esasları uygulayarak hem cennet saadetine ulaşmışlarsa hem de dünya saadetine ulaşmışlarsa ve 14 asır sonra bütün bu temeller, esaslar insanlar tarafından kitaplara izaf eden yok edilmişse, o zaman Allah'tan ne yapacağınızı ne diyorsunuz? Dini sizin elinize mi teslim edin?